Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onları ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır. Ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu alınamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda dört kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizde dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizde Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi, Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde? Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17 o sizi topraktan inbat etti. Nuh 18 sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18 bunların dinlediklerini çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi enbeteküm minel ardı nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi. Toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki öğleden sonra Allah-u Teala bereket alındırır. Bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık yüce yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde iki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah-u Teala yeniden yaratıyor. Vaka 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah-u Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş. Bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onları mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
2: Hocam ara verelim mi? Son 4.5.
1: 4.5 için. 14. 5 dakika.
2: Sonra 2 çubuğum geçer.
1: Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerine cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar, ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet, var. Bir insan eğer bir tek onun üzerine konsantre olabilirse, düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler, o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman, kafanızdaki düğümleri tekrar alanlarını göreceksiniz. Reenkarnasyonun, pardon, transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var, beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz, sizden fazlaca talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da, üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasının sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandalı adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zulmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğum zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz. Ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualli? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşat yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki aramızda birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam, böyle söylüyor size. Ne haber deyin? Allah Teala ve Tekat Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seviyeli karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiçbir tür falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrarından oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daim zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâcudumuyum. Ayaktayken de, otururken de, gel üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daim zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daim zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daim zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daim zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar size Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsünüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsir alanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ısıtır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacımız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet konulur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِقَلْبِ مُنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğsünlerini teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter. Ve Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatına girmektedir. Allah-u Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın kullarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantan meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremletmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıklara ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar gelip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El Fatiha ve az salavat.
3: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukat arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle geriye kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat. Dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti, ruhta kıskançlık olayı yoktur. Onun karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını
kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuzsa başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlerle dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlerle donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür.

Mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa o zaman kişiden istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse. Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi Allah'ın yardımlarına kişinin kapı açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesine mani olur. İrşat makamını artık o kişi irşat makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz, kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır. Onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayrete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde

geldiğinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu

ve etrafındaki insanlara da mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi, kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasletler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası, bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş, fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi, Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah-u Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah-u Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır.
O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %50 bir nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumüttagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tağut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır.
Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse, o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak. Bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek. Arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şey yaparsa mutluluk duyar. Yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiye azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir. Emrettiği şeyleri yapmaksa iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazılar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır.
Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayacaklar. Kişinin Allah ile olan ilişkileri, o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir. Ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsini kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin.
Ve her imtihan hayra açılan bir kapıdır. Allah Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylarda şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor. Ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor. Aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz. Oysa ki o şerdir diyor Allah Teala hırsızın durumu. Hırsız seviniyor arabayı çalmış diye.
ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir dini eğitim alanlar, yanlış bir eğitimle eğitildiniz. Allah'ın Kur'an gerçekleri değil, insanların yazdığı kitaplardan dininizi öğrendiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemiyorsunuz. O zaman Allah Teala diyor ki, biz onları onların ilimleri üzere talayette bırakırız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'ın standartlarında o kişi kördür, sağırdır ve dilsizdir. Herkes yola kör, sağır ve dilsiz olarak mı gelir? Hayır. Ama ona tebligat yapılacaktır. Ona tebliğ edilecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem olur. Hem bu dünyayı kendine zindan edersin, bu dünyada huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirirsin, hem de geleceğin kapkaranlık olur. Gelecekte, yani kıyametten sonra gideceğin yer cehennem olur. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın son indirdiği bir kelimesi bile değiştirilememiş olan Kur'an'ın temel dizaynı içerisinde Allah'ın gerçeklerini Kur'an'da arayacak yerde insanların asırlar boyu yazdığı kitaplarda sonucu arıyorlar. O kitaplarda ne yazık ki Allah'ın öğretisini değil, o kişilerin gönüllerinde yatanı ifade ediyor. Böylece bir kavramlar kargaşası dini istila etmiş durumda. Şurası Allah-u Teala'nın kesin gerçeğidir ki bütün insanları cehennemden kurtarabilecek olan ilim Kur'an'ın ilmidir. Bütün yazılan yazılar netice itibariyle Kur'an'ın bir açıklamasını ifade eder herhangi bir açıdan. Ve iblisi düşünün, yani şeytanı ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Ne diyor sahabe için? Kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe, şeytana kul olmaktan içtinab etmişler, kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanların arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem içinde aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dinemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacak.

Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız, öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır, onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir, nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir, müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir

ya nefsiniz istikametinde olacaktır ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda. Nefsiniz ise, ruhunuz ise %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar.
Allah-u Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala size bir görev vermişse, bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için, bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta, nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında. Bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın
huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa, oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz, bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki, hanginiz 4 rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa, bu hırkam var ya, ben öldüğüm zaman onu o alacak, emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen 4 halifenin, sonra gelecek olan 4 halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri 4 rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bu hırka onu yapabilecek olan tek kişinin hakkı. O demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretlerine. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah-u Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar ve o kişinin kalbindeki ekiniti alan Allah-u Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah-u Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler
ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedelsizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve bu standartlar içinde siz ilim yaptığınızı düşünün. Bütün aklı evvellerin yazmış olduğu her türlü kitabı okuyun, öğrenin ve de isterseniz etrafınızdakileri de öğretin. Ama siz bu dünyada da mutlu olamazsınız. Allah'ın cennetine de giremezsiniz. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya hayatına ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir. Etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz. Onları üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı
alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mühürünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbin mühürünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye 1'e 10 veriyorken sevapları istikametinde 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bir 1'e 100'ü 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız, Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iş dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sulh ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe söküne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe söküne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe söküne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsana da verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ulaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere giren hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur.
İnsanlar Allah için yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var. Bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir.
Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet kelimesi bunu söylüyor. Ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlardan etmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve
Böylece müşriklerden olma, yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki, o şirkte olanlar için onlar, o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka, Allah'ın milaki olmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar, onlar takva sahipleri, onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a milaki olmayı dilemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a milaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine, günah kelimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a milaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a milaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen İblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın beş şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes zannediyor ki İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın beş tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem
pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman, zikir daimi zikir emrolunduğu cihetle, zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor.

biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin diyeceği yer.

Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa. Ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu

Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela irşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene Allah öyle yetenekler verir ki kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar, işitme hassasını çalışır hale getirir, idrak hassasını güçlendirir ve görmesini bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı

deme talebi, işte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her yedi, %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyir-i isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi açarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahih ise, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı
onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ettagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. Vellezine keferu evliyahumut tagute, o kafirler ki onlar tagutun dostlarıdır. Ve tagut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete, ruhunu alalaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürme gayretleri netice verirse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Ve bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: bırakan özellikteki mahluklardır. Öyleyse biz onların artık madde olarak ortaya çıkardığı oksijeni alarak yaşarız. Onlar da bizim artık madde olarak çıkardığımız karbondioksiti alarak yaşarlar. Öyleyse onların karbonhidratları vücuda getirmeleri için köklerinden aldıkları suya, güneşin enerjisine ve havadan karbondioksit almalarına ihtiyaç vardır. İşte bizler de her an doğuşumuzdan itibaren bir çift hücreyle yaratılan bir insanlar, doğuşumuzdan itibaren her gün değişiklik gösteririz. Vücudumuzda her gün milyonlarca hücre ölür, her gün milyonlarca hücre yeniden yaratılır. Böyle bir devamlı hücre ölümü, hücre yaratılması, çocukluktan başlayan büyüme, sonra ihtiyarlığa geçiş, devamlı şekil değiştirmek. Hayır! Cennet veya cehennem hayatını yaşayan insanların hiçbirisinde bunlar olmaz. Artık Allah onları, cennete veya cehenneme gidecek olanları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacaktır. İşte bu insanlar yeniden yaratılırlar. Bu sura üçüncü üfürmeyle gerçekleşir. Bütün insanlar aynı yaşta olarak cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek özellikte ve böylece hücre yenilenmesine gerek olmadan Allah-u Teala'nın cennet veya cehennem hayatını yaşatacağı yeni insanlar çıkıyor ortaya. Yeni bir vücutla, yepyeni bir yaratılışla. İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz onları yeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor. Yeniden diriltiriz, yeniden yaratırız. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 68. ayet-i kerimesinde bir defa daha aynı hususu söylüyor. Sonra tekrar üfürülmüştür, üçüncü defa üfürülmüştür ve onlar kalkmışlar, canlanmışlardır diyor bir defa daha. Böylece Kur'an-ı Kerim bize neyi söylüyor? İki defa ölümü söylüyor, iki defa dirilmeyi söylüyor. Ayet-i kerimeler son derece açık. Birinci hayat dünya üzerinde geçer. Birinci ölüm dünya üzerinde tahakkuk eder. İkinci ölüm kıyamet günü tahakkuk eder. İkinci dirilme de öyle. Öyleyse kıyamet günü yaşayan insanların ölmesi, tekrar hayata getirilmesi bütün insanlığın, ondan sonra tekrar ölmeleri ve tekrar yepyeni bir yaratışla yeniden yaratılmaları. Sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala mizanların kurulacağını, kitapların getirileceğini söylüyor. İşte Mümin 51'de birinci ölümümüzü anlatan Allah Teala Mümin 53'te bunun devamını söylüyor. Zümer 69'da da bunun devamı var. O gün diyor mizanlar getirilir, şahitler getirilir ve herkes hayat filmlerini seyretmek üzere hayatlarının onlara göstereceğini görmek üzere toplanırlar. Onlara asla zulmedilmez diyor Allah Teala. İşte olaylar dizisini yerli yerine oturttuğunuz zaman şunu göreceksiniz. Bu dünyada sadece bir defa yaşarsınız. Bunun neticesinde de mutlaka bütün insanlar gibi ölürsünüz. Eğer kıyametten evvel öldüyseniz ölümle beraber nefsiniz berzah alemine gidecek ve orada dünyaya tekrar dönmesi mümkün olmayan bir şekilde kıyamete kadar yaşayacaktır. Ne zaman ki kıyamet günü Allah-u Teala sizi ikinci defa öldürüp ikinci defa canlandıracak, artık değişikliğe uğramaz bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız, işte o zaman berzah aleminde bulunan nefsiniz de gelecek, fizik vücudunuzun içine girecek. Ve ondan sonra bütün insanlar indi ilahinin o bölümünden o hesapların görüleceği yere hareket ederler. Mizanlar orada toplanır. Hayat filminiz orada oynatılır. Bu hayat filminizin oynaması için iki tane alternatifiniz var. Hayatınız boyunca her an kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alıyorlar. Bütün günahlarınız sol tarafınızdaki kiramen katibin melekleri tarafından klase edilir, muhafaza altına alınır. bütün sevaplarımız sağ tarafımızdaki kiramen katibin melekleri tarafından muhafaza altına alınır. Bütün rakamlar kümülatiftir. Yani ard arda devam eder. Yani ne zaman baksanız son rakamı derhal görürsünüz. İlave edilmiş olan, son fiilinizin de ilave edilmiş olduğu son rakamı derhal görürsünüz. İşte kıyamet günü kiramen katibin meleklerinin sol taraftakilerin elinde yalnız günahlarınızı içeren bir film vardır. Sağ taraftakilerin elinde de yalnız sevaplarınızı içeren bir film vardır. İkisi de eksiktir. Solda sevaplar yok, sağda günahlar yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde derhal hesaplaşma oluşur. Eğer sağ taraftaki rakam yüksekse günahlara ait olan film sağa teslim edilir. Ve sağda tamamlanan zaman faktörleri itibariyle kronolojik olarak dizayn edilen bu hayat filminiz bütün olarak tamamlanır sağda ve size önden ve sağdan şu açı içerisinde filmleriniz teslim edilir. Kitaben merkumen diyor Allah Teala, rakamlı kitap. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Bunların toplamı da o hayat filminizi oluşturuyor. Eğer sol taraftaysa ağırlık, o zaman sağdaki melekler sola teslim etmek mecburiyetindeler. O filmi de soldan itibaren arka özde kılınan bu açı içerisinde o film o devredeki insanlar tarafından alınır. Böyle bir filmi seyretmek için size verilen mizanlar ve sistemler oradadır. Üç boyutlu olarak filminizi doğumunuzdan itibaren seyredersiniz. Allah Teala bu konuda diyor ki hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Çünkü hayat filminiz herkesin önünde açık olarak oynar. Kapalı kapılar arkasında yaptığınız zannettiğiniz her şey ayan beyan oradadır. Kim kimin sırrına ortak olmak istiyorsa, o sırrı görmek istiyorsa orada hayat filmi oynuyor. Allah Teala diyor ki o gün biz sizin ağzınızı mühürleyeceğiz diyor. O gün uzuvlarınız gösterecektir diyor neler yaptıklarını. Ve biz size diyor o gösterdiklerimizle haber vereceğiz neler yaptıklarınızı diyor. İşte bu hayat filminiz. Öyleyse sağdan alınan bir hayat filmi sizin cennete gideceğinizi, soldan alınan hayat filmi cehenneme gideceğinizi gösterir. Meryem suresinin 71 ve 72 ayet kerimelerine gelince şöyle söylüyor. İster cennete gidin, ister cehenneme gidin. Hepiniz diyor mutlaka önce cehenneme gideceksiniz. Ne kadar insan varsa cennete gidecek olanlar da cehenneme gidecek olanlar da muhakkak hepiniz cehenneme gideceksiniz diyor. Sonra diyor biz orada cehennemde kalacak olanları burunları üstü sürterek cehenneme alırız diyor. Ötekileri de diyor cehennemden bırakırız. Onlar diyor cennete götürülürler. Kıyamet günü bütün insanlar bir kısmı şükretmek için Allah Teala kendilerini o cehenneme atmadı diye şükretmek için bir kısmı da gerçekten cezalarını çekmek üzere herkes cehenneme gidiyor. Ve o gün aynı gün cehennemde kalanlar kalıyor, geri kalanlar da oradan ayrılıp cennete götürülüyor. Öyleyse kafanızda bulunan hayalleri bırakın. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor ona bakın. Aynen bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Meryem 71-72'yi okursanız eğer, cennete de gidecek olsalar bütün insanların mutlaka önce cehenneme gittiğini göreceksiniz. Şükretmeniz için. Geri kalanlar da zaten orada kalmak üzere oraya gidiyorlar. Öyleyse bu anlattığımız dizayn içinde kısacık bir özet. Ne olmuş? Kıyametten evvel ölenler zaten ölmüş. Kıyamet günü hayatta olanlar sura birinci üfürülmesiyle ölüyorlar. Böylece herkes birinci ölümlerini yaşıyor. Sonra zaman tersine döndüğü için bütün insanlar tekrar canlanıyorlar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için de Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. İndilaya yükseliyorlar. Ve orada Allah Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa üfürtüyor. Aynı yaşta kadınları da erkekleri de aynı yaşta Allah Teala yeniden yaşatıyor, hayata getiriyor, diriltiyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşatmak üzere nefsler de geliyor. Nefsler birleştiği zaman ayet-i kerimesinin gereği olarak nefsler de fizik vücutların içine giriyor. Ve böylece hayat filminizi nefse fizik vücut olarak seyrediyorsunuz. İşte konunun özeti bu. Ne olmuş? İki defa ölmüşüz, iki defa da diriltilmişiz. Öyleyse bunun ışığı altında bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Bakara suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki siz nasıl Allah'a inkar edersiniz ki? Siz ölüler idiniz. biz sizi dirilttik. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz. Ne gördük? Gene iki defa ölüm, gene iki defa dirilme. İki defa ölüm ve iki defa dirilme. Üçüncüsü yok. Hiçbir ayet-i kerimede bir insanın ikiden fazla diriltildiğini ve tekrar öldürüldüğünü göremezsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın anlattığı ne? Kıyamet günü biz insanlara hitap ediyor. Ne olmuş? Evvela ölmüşüz. Ölüler imişiz. Allah Teala bizi diriltmiş. Sonra tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek. O dirildiğimiz yerden de kalkıp Allah'ın huzuruna ulaşacağız. Hesaplarımız çabucak görülecek. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Öyleyse Allah Teala'nın huzurunda olmak, iki defa ölmek ve iki defa dirilmek son derece kesin hükümler olarak Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Böylece zannediyorum ki Cebbar kardeşimizin sualinin, birinci sualinin cevabını tamamlamış oluyoruz. Bir defa dünya üzerinde yaşıyoruz ama ikinci dirilmemiz, ikinci ölümümüz ve ikinci dirilmemiz Allah-u Teala'nın kıyamet günü vücuda getirdiği olaylar. Allah razı olsun.
1: Bir de bugüne kadar pratik hayatta genellikle biz evvelki hayatımız şuydu, çocuklarımız kullandığımız olmadığı bu şekilde bizzat işaret vermek suretiyle iki defa dünyaya geldiklerini söyleyenler var. Ama bunlar üzerinde yapılan incelemeler bunu gösteriyor ki genellikle bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine farz kıldığı emirleri yerine getirmeyenler. Yani müşriklerine tabi olmayanlar. Gerçekten bunlar müşriklere tabi olsalardı Allah-u Teala'nın hangi farzlarını yerine getireceklerdi ve getirmiş olsalardı acaba bu şeytanın tuzağından kurtulmuş olacaklar mıydı? Yani şu ayet-i kerimenin açıklamasını istiyorum hocam inşallah. Maide 105 يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يُدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّا اِذَا هَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ وَرْجِكُمْ جَمِيعًا اَيُّنَبِيكُمْ اِمَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ ayet-i kerimesinin açıklaması. Genellikle bugüne kadar pratik hayatta biz iki kere dünyaya geldik diyenler hep şeytanın tuzağı içerisinde müşriklerine tabi olmayanlar. Tabi olmuş olsalardı acaba bunu söylerler mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten Cebbar kardeşimizin söylediği gibi bugün dünya üzerinde birçok olay tespit edilmiş durumda. Kişi diyor ki ben evvelce hayattaydım. Falanca tarafından şurada öldürüldüm. Benim eşim falanca. Çocuklarım da şunlar, şunlar, şunlar. Adresim şu. Gelin diyor oraya gidelim, size söylediklerimi ispat edeyim. Gidiyorlar, aynen söyledikleri doğru. Yani gerçekten falanca tarihte o kişi öldürülmüş. Hanımı var, söylediği kişi. Hatta ona öyle şeyler söylüyor ki, kesin olarak inanıyorsunuz ki muhakkak bunlar bir aradaydı bunlar. Çocuklarıyla öyle şeyler söylüyor ki konuşurken, çocukları kendisinden büyük tabii aslında, yani dünya yaşı itibariyle. Onlara öyle şeyler söylüyor ki, çocuklar da emin oluyorlar ki bu babaları muhakkak. Böyle bir olayla karşılaşsaydınız ne hissederdiniz? Kesin olarak derdiniz ki tamam. İskender Hoca ne söylerse söylesin, Kur'an-ı Kerim ne söylerse söylesin, aslında bu adam gerçekten iki defa yaşamış arkadaş. Bu kişinin ruhu evvelce bir bedende olmuş, bu olayları yaşamış, şimdi de ikinci vücutta olur ruhu ve bunları yaşıyor. Ve anlattıklarının hepsi doğru. Böyle zannederdiniz ve haklı olurdunuz. Ama zannettiğiniz şey doğru değildi. İşte Allah'ın sırlarını bilmeyen insanlar zannediyor ki insan ruhu bir bedende yaşamıştır. O beden ölürken öldürüldüğü sırada doğmakta olan başka birine geçmiştir. Ve de o ikinci bedende yaşantısına devam etmektedir. Hayır, böyle bir şey yok. Bir insanın ruhu bir defa Allah'a gider. Allah Teala'nın sümme mercüküm cemiyan dediği gibi sonunda hepiniz bana döndürüleceksiniz diyor. Bütün ruhlar o insan öldürüldüğü gün Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'a geri götürülür. Sitetül Münteha'ya kadar Azrail Aleyhisselam'la beraber ruhunuz yolculuk eder. Sitetül Münteha'da Azrail Aleyhisselam kalır, ruhunuz onu geçer, yokluğa geçer, ademe geçer, mekansızlığa geçer ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesine göre bu ruha me'ab olur, sığınak olur. İşte Allah'a giden bu ruh hiçbir zaman bir başka bedene dönmesi imkanı olmayan bir sistemdir. Zaten Müminun Suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Nefsler açısından söylüyor ve zaten onların da söylediği tekamül açık olan nesne ruhumuz değil, nefsimiz. Diyor ki Allah Teala onlara ölüm isabet ettiği zaman, sırlar açıldığı zaman derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür de tekrar dünya üzerinde yaşayalım, salih kullardan olalım senin. Allah Teala diyor ki bu kesinlikle mümkün değildir. Çünkü aralarında bazı günde kadar yeniden bahsedecekleri, hayata getirecekleri kıyamet gününe kadar bir berzah vardır. O berzahı aşıp da gelmeleri mümkün değildir diyor. Öyleyse ruhun bir insan vücuduna, başka bir insan vücuduna veya başka bir insan vücuduna tekrar döneceğini zannetmek sadece Kur'an-ı Kerim hükümleri karşısında hayaldir. Öyleyse nedir olay? Olay cinler. Bir cin bir insanın vücuduna, o vücut müsaitse her an girebilir. Üç türlü insan vücudu yaratmış Allah Teala. Bir cinlerin her an o vücuda girmesine müsait olan insanlar. İki cinlerin sadece o insanlar trans haline geçtikleri zaman, derin bir uyku haline geçirildikleri zaman o vücuda girebildikleri insanlar. Buna müsait olan insanlar, trans haline geçtikleri zaman cinlerin o vücuda girmesine müsait olan insanlar. Üç, hiçbir şekilde cinlerin o vücuda girmesine müsait olmayan insanlar. Cin dediğiniz zaman bizim gibi bir fizik vücut düşünmeyin. Onlar enerji bedenli mahluklar. Hayatları mı? Bizim gibi 50 sene, 60 sene, 100 sene değil. 3000 sene, 4000 sene, belki daha fazla. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında hayatta olan cinlerin hala hayatta olduğunu görüyoruz. Öyleyse bilin ki bu bir yakalama olayı. Cin bir insanın vücuduna girebilir mi? Evet, girebilir. Biz şahsen bunun birçok misallerini gördük, müşahede ettik, inceledik ve birçok kardeşimiz de kurtuldular cinlerden. Öyleyse olguya dikkatle bakın şimdi. Bir insanın vücuduna cinlerin girmesi için kapılar açıksa o zaman ne olur? Cin böyle bir fırsatı yakaladığı anda o kişinin vücudunun içine derhal girer. Peki bu cinlerin hedefi ne? Hedefi, bu süfli cinlerin hedefi insanların kontrolleri altına almak. Şimdi bu sanır olarak benim size bir sualim var. Kendi kendinizin üzerinde yüzlerce sigarayı söndürebilir misiniz? Böyle bir deliliği yapmak isteyen insan var mı aranızda? Ama biz cinlerin kontrolünde olup bunu kendi kendine yüzlerce defa yapmış olan insanlar biliyoruz. Cinler o insanları öylesine tesirler altına alıyorlar ki bunlar diyorlar, onlarla konuştuğumuz zaman söylüyor, ben diyor istemiyorum diyor bunu. Bunu bana diyor içindeki kuvvet yaptırıyor diyor. İçindeki kuvvetle konuşuyoruz. Niçin yaptırıyorsun diyor, zevk alıyorum diyor. Bu süfli cinler, yani şeytanın emrinde olan bu cinler, insanların vücutlarına girip onlara hükmetmeyi bir marifet zannediyorlar. Ve bunu becerebildikleri de kesin. Birçok olayı yaşadık, gördük. Ama kurtulanları da biliyoruz. Öyleyse evvela olayı aydınlatalım. Ne olmuş? Anlatmış kişi, ben falan tarihte öldürüldüm, gerçek. Ama öldürüldüğü ana kadar bir cinin kontrolü altında. O cin, o kişinin hayatına daha doğuşunda girmiş veya onun dışındaki bir zaman parçası içerisinde o kişinin hayatı boyunca yaşadığı her şeyi cin yaşamış. Her şeyi biliyor. Bütün tecrübelerine sahip o kişinin. Ve tabiatı da cin gittiği zaman burası diyor benim evim, şu odada şu var, benim karım bu, benim çocuklarım bunlar, ben bunlarla şu olayları yaşadım, hepsi doğru. Elbette doğru değil, ne bekliyorduk yani? Cin o vücutta yaşadığı sürece geçirdiği bütün tecrübelerin ışığı altında insanlara bunu ispat ediyor. Peki bu süfli cinlere şeytan ne diyor? Onlara diyor ruh olduğunu iddia et. Bir süre evvel İstanbul'da bir hanım kardeşim diyor ki o benim vücuduma girdi diyor. Dilediği zaman çıkıyor diyor, tekrar giriyor diyor. Ve diyor ben onu bulanık da olsa görebiliyorum. Soruyorum o hanım kardeşimize, ayaklarına dikkatle baktın mı? Baktım diyor. Ters miydi ayakları? Evet. Ve o cin diyor ki ben evvelce insandım. Ama senin vücuduna girmeden evvel Allah beni cin yaptı ve senin vücuduna öyle girdim. Bu kuyruklu bir yalan. Hiçbir insan cin olamayacağı gibi hiçbir cin de insan olamaz. Cinler gayb aleminin mahlukudur, insanlar zahiri alemin mahlukudur. Öyleyse enerji bir bedenle fizik, topraktan oluşmuş bir fizik beden hiçbir zaman aynı şartların sahibi olamaz. Ve nitekim ona itiraf ettirdik ki eskiden de cindi, şimdi de cin. Öyleyse neyi görüyoruz? Bir cin bir vücutta yaşıyor, o vücudun bütün tecrübelerine sahip, o kişi öldürülünce oradan ayrılıyor, yeniden kontrol altına alabileceği bir vücut arıyor, bulduğu anda derhal gidiyor, ona sahip oluyor. Yıllar geçtikten sonra o kişi beyanlarda bulunuyor. Ben falan tarihte bununla evliydim, çocuklarım bunlardı, şunlar şunlar, şunlar yaşandı. Bütün söyledikleri doğru, neden? Çünkü cin bütün o olayları o insanın içinde yaşamış, bütün tecrübelerin sahibi. Böylece insanlar, dışarıdan olaya bakan insanlar da zannediyorlar ki gerçekten ruhlar bir bedende yaşadıktan sonra oradan ayrılıyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar. Asla bu bir hakikat değildir. Bunu etrafımızdaki birçok insan yaşadı, yaşadıktan sonra bize geldiler ve düzelenler oldu aralarında. Nasıl düzeldiler diyeceksiniz. Bir insanın cinlerden, bütün zulmani ilimlerden kurtulabilmesi Allah Teala tarafından kesin bir şarta bağlanmış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah istemedikçe zulmani ilimler insanlara bir tesir icra edemezler. İster güdem olsun, yani cinleri insanların üzerine saldırtma ilmi, cinleri kontrol altına alabilme ilmi, ister güdem olsun, ister büyü olsun, bir takım zulmani duaların oluşturduğu dalga boylarının insanları huzursuzluğa sokacak şekilde insanlara tesiri. Hangisi olursa olsun, ikisi de zulmani ilimdir. Transandantal meditasyon da zulmani bir ilimdir. Şeytanın bir ilimidir, zikir sahtekarlığıdır. Ve Allah Teala böyle bir dizaynda insanların ne zaman bu tesirden kurtulacaklarını da açıklıyor. Demek ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi, Allah müsaade etmezse şeytanın büyüsü ve sihri, bir de hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bir insana tesir etmez. Peki nasıl tesir etmez? Cebbar kardeşimizin sorduğu ayet-i kerime cevabını veriyor. Ya eyyühellezine amelu aleyküm enfüseküm. Ey amel olanlar, iman sahipleri, nefsinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. La yedirrüküm men dalle iza tedeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Biliniz ki zulmani ilimlerle uğraşan herkes dalalettedir. İşte bugün televizyonları istila etmiş falcılar var, zulmani ilimle meşguller. Büyücüler var, adam saçlarını at kuyruğu yapmış, diyor ki ben büyücüyüm ve adamı öldürürüm. Bundan da adeta iptal ediyor. Diyorlar ki sen Allah'ın verdiği canı nasıl almaya kıyarsın? Diyor ki orası beni alakadar etmez, bana parayı veren düdüğü çalar. Parayı verdi mi falan diye öldür dedi mi, ben diyor onu yaparım, öldürürüm. Kimse de cinayeti benim istediğimi bilemez. Adam bunu televizyonlarda bangır bangır bağırıyor, kimsenin de umuru değil. Bugün Türkiye'de medya zulmani ilimlerin koruyucusu olmuştur. İnsanlara transandantal meditasyonu, reenkarnasyonu doğru bir şeymiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Onun için buradayız. Bizi bu sebeple televizyonlara hiç çıkarmamak için bütün gayretlerini sarf ediyorlar. Ama bir gün biz de çıkacağız. O zaman ne diyebilecekler acaba karşımızda olan zavallılar? Bu ayetlerden daha size bahsetmedim. Ne kadar onların söylediği ayet-i kerime varsa hepsini getirdim. Hepsini bugün beraber gözden geçireceğiz. Öyleyse cinlere dikkatle bakın ve siz hidayete erdiğiniz zaman ne olur? Hidayete ne zaman adım atarsınız? Oradan başlayalım. Ne zaman bir insan hacet namazını kılmışsa Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe etmişse, nasıl bir tövbe bu? Nisa 64 söylüyor bu tövbeyi. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelip önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın her iki af talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Ne demek bu? Sahabe geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde, diz çöküyor, tövbe ediyor. Tövbenin mahiyeti Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Nasıl tövbe edileceğini. Bir defa sahabe dediğiniz insanların hepsinin tövbeyi gerçekleştirdiğini ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olduklarını bilmenizi istiyorum. Hepsine felaha ermişler. Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, kim diyor o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tam tarifi, o ümmi nebi resule kim tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetiyle, dünya saadetiyle hepsi müjdelendiler diyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar. İşte böyle bir tövbenin yapılmasında ne olur dersiniz? Böyle bir tövbenin yapılmasında Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Yetmez. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin üzerinde, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Mümkün olsaydı, Allah Teala 1 milyon insana aynı mürşidi gösterseydi, aynı insanlar gelip de 1 milyon insan birden o gün o mürşidin de tövbe etmiş olsaydı, hepsinin başının üzerine mürşidin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından oluşturulur ve yerleştirilir. Bütün Allah'tan mürşitlerini soran, Allah'ın mürşitlerini gösterdiği ve Allah'ın gösterdiği mürşitlerini tövbe eden bütün insanların başlarının üzerinde şu anda açık ve kesin olarak bilin ki mürşitlerinin ruhu vardır. Ne olur varsa işte o ruh onları korur. Bir insanın vücudunda cin var, mürşide tabi olmamış, cin de girmiş içine. Mürşide tabi oldu, cin vücudundan çıkar mı? Çıkmaz. Kalenin içine düşman girdikten sonra siz kalenin kapısına nöbetçi koyuyorsunuz, bir şey ifade etmez. Ama eğer o cin o vücuttan çıkarsa, tekrar vücuda girebilir mi? Asla giremez. Çünkü o başın üzerindeki ruh, onları mutlaka zulmani ilimlerin tesir sahasının dışına çıkarmıştır. İşte Allah Teala Rad Suresinin 11. ayet girmesinde diyor ki, onların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor. Onları diyor muhafaza eder diyor. Zulmani ilimlerin hepsinden muhafaza eder diyor. Bu ayet-i kerimeyle demin söylediğimiz Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi birbirinin tam paralelindedir. Siz diyor ne zaman hidayete adım atarsanız ne olur? Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu oluşur demektir bu. Hidayete giren herkes, ne demek hidayete girmek? Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmak demek. Neyle uzunlaşır, neyle gerçekleşir? Mürşidinize ulaşmanızla. Allah Teala diyor ki, biz diyor müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahsederiz diyor, hayata getiririz. Mürşitler bahsederiz diyor, hayata getiririz. Bütün kavimlerin içinde hayata getiririz diyor. Niçin? Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Ve böyle bir nimetin sahibi değilsiniz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsınız. Hidayete adım atmış olamazsınız. Hidayette olamazsınız. Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bunun için de ruhumuzun mutlaka vücudumuzdan ayrılması ve sıratımızdakime ayrılması, ulaşması lazım. İşte kavram, hidayet. Neymiş hidayet? Bugün 23 tane Kur'an-ı Kerim dolaşıyor piyasada. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından hepsi birbirinin aynı. En ufak bir farklılık göremezsiniz. Ama meallere gelince her biri birbirinden farklı. Daha kötüsü Allah'ın söylediğini söylemiyor. İşte hidayet nedir? Allah-u Teala'ya soruyoruz. O da diyor ki, bak diyor Âl-i İmrân Suresi 73. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Demek ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öldükten sonra zaten ruhunuzu Azrail Aleyhisselam Allah'a ulaştıracak ve o zaman kurtuluşunuz yok. Ölmeden evvel bu işi yapmak mecburiyetindesiniz. Ve bu işi yapmanız için mutlaka vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ancak ulaştığınız gün Mümin Suresinin 3. ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Yeni konuları geçmeden 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Birincisi Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallâh, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İkincisi Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki hüdallâhi, Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Muhakkak ki insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillâhü ve hüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak. Ve bu Allah-u Teala'ya doğru yola çıkışın neticesinde Allah'a vasıl olacak. Ruhumuz vücudunuzdan ayrıldı ve sırat-ı müstakime ulaştı. Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu bir nimet olarak var olmadığı sürece hiçbirinizin ruhu sırat-ı müstakime ulaşamaz. Nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Fatiha suresinde. Yani biz Allah-u Teala'ya ne söylüyoruz demek daha doğru. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? İhtinas sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için biz istiâne isteriz senden, ama yalnız senden isteriz bunu. Sonra Allah Teala sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Sırat-ı ellezîne, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerinde, başlarının üzerlerinde nimet bulunanların yoludur. Başınızın üzerindeki nimet nedir? Mürşidinizin ruhudur. Hangi sure gelince, hangi ayet-i kerime gelince? Âl-i İmrân 164. Biz mürşitleri müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse bütün mürşitler Allah'ın mürşit olarak tayin ettiği bütün mürşitler bir nimettir. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan bir nimet. Ve kimin başının üzerinde böyle bir nimet varsa sadece o sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir. Sonra Allah Teala gene tarif ediyor sırat-ı müstakimi. Gayrel maktubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduğumuzların yolu değildir sırat-ı müstakim. Biz kime gadap duyuyorsak onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Bir adım daha atıyor, son sözünü söylüyor. Beleddalin. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. İşte hidayet kavramına doğru yol diyen 23 tane Kur'an-ı Kerim meali, işte dalalet mevhumuna diledikleri istikamette karma karışık laflar söyleyen insanlar. Nedir dalalet? Kim dalalettedir? Allah-u Teala son derece açık ve kesin olarak cevap veriyor. 10 ayet-i kerime. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor Allah-u Teala. Sözlerime dikkat edin. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. Kişi kendini ne kadar hidayette zannederse zannetsin, mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. 10 ayet-i kerime, bir kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi oluyorsa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Sadece iki tane alternatif. Ya nefsinize tabi olacaksınız ya da bir gün aklınız başınıza gelecek. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. O gösterecek ve ona ulaşacaksınız. 2. Taha 123. Allah Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirce size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçiye tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Tabi olmayanlar diyor dalaletten kurtulamazlar. 3. Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Kim diyor Allah Teala o Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayet verer. Kimi de dalalete bırakırsa o kişi için bir veli mürşid, bir evliya mürşid yoktur diyor Allah Teala. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edilenleri, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları birbirimize dalalete bırakır. O kişiler mürşidlerine tabi olsaydı ne olacaktı? Dalalette olmayacaklardı. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Ali İmran 164. Birinde müminlerin arasında bir Resulü bahseden odur diyor Allah-u Teala, hayata getiren odur. İkincisi de müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşidleri bahseden odur diyor, hayata getiren odur. Bütün kavimlerde her ikisi de. Niçin? O insanları Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. 1. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye. 2. Onlara kitap öğretsinler diye. 3. Onlara hikmet öğretsinler diye. 4. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel, bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Dalaletten kurtuldukları gün, o gün mürşitlerine tabi oldukları gün. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onları Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. ayet-i kerime. 8. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller hayata getiririz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayet erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur diyor. Bir sonraki ayet, sonraki 10.sü Araf 186. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçilerin olmadığı, o kişinin hidayetçiye ulaşmadığı bütün noktalarda o kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve dalalette olanlar diyor, sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. İnsanlar kendilerini sırat-ı müstakimin üzerinde zannediyorlar ama olamazlar. İşte kişinin hidayete ermesi, dalaletten kurtulup hidayete adım atabilmesi, ruhunun vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime ulaşmasıyla mümkün, hidayete adım attı. Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsi teskiye olacak, aklanacak. Ruhu da emarede birinci gök katına yükselecek, levamede ikinciye, mülkimede üçüncüye, mutmainede dördüncüye, radiye, mardiye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci katın yedi tane aleminde geçecek, sitte-i müntehaya ulaşacak. Oradan yokluğa geçip Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacak, ruh Allah'a teslim olacak. Bu hidayete eriştir, vuslattır, hidayete ermektir. Hidayete adım atmak ne zaman? Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime atar, hidayete adım atarsınız ama hidayete ermediniz. Hidayete erebilmek için ruhunuzun yedi tane gök katını aşması ve yedi tane alem geçip Allah'a ulaşması lazım. İşte o zaman hidayete erdiniz. Şimdi bunların ışığı altında Maide 105'e dönüyorum. Ne diyor Allah Teala? La yedirrüküm mendalle izahtedeytüm. Siz hidayete erdikten sonra dalalette olanlar, dalalette olan büyücüler, dalalette olan zulmani ilmi sahipleri, cinciler size bir zarar veremezler. Sümme mercucum cemiyan, sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Öyleyse dikkat edin, hidayete erdiğiniz zaman başınızın üzerine daha hidayete adım attığınız gün mürşidinizin ruhu oluşur. Bu ruh başınızın üzerinde olduğu sürece hiçbir şeyden endişeniz olmasın. Ne cinciler size bir zarar verebilirler, ne de büyücüler bir zarar verebilir. İşte bir insanın büyücülerden ve cincilerden mutlak olarak kurtulmasının sonucu burada. Bir kişinin diyelim vücudunda cin var. O cinin çıkmasından evvel kişi gelmiş mürşidine ulaşmış, mürşidin ruhu başın üzerine yerleşmiş. O cin vücuttan çıktığı anda tekrar o vücuda giremez. Artık onun oraya girmesini kesin olarak engelleyecek olan bir engel vardır mürşidin ruhu. Öyleyse kimlere şeytani ilimler zarar verebilir? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu bulunmayan herkese. Ama Allah Teala problemleri ortaya koyuyor, çözümlerini de ortaya koyuyor. Evet, zannederim burada tamamlanıyor. Allah razı olsun.
1: Hocam, buyurdunuz ki özellikle bu şeylerin tuzağına düşenler, güçlülükte insanlar olabiliyor. Bir özellikle cinlerin vücutlarına düşmeye bu sebeple girdiği insanlar. İki, trans hale geçtikten sonra cinlerin vücutlarına giren insanlar. Üç, cinlerin asla vücutlarına giremediği insanlar. Ve cinlerin asla vücutlarına giremediği insanlar da mutlaka başları üzerinde Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrik ruhunu taşıyanlar da buyuruyoruz. Ve hidayete ermekte temel vasıta olarak zikirle bu noktaya ulaşılıyor. Zikir ana konu ama tabi diğer vasıta eller namaz, oruç, zekat, ibadet destekler mahiyette. Bir de bir başka şeytanın tuzağı daha var. Transandantal meditasyon. Biz hidayete erme, müşriğe tabi olmak ve zikirle o noktaya ulaşabiliyorsak acaba bu zikrin bir başka taklidi olan transandantal meditasyon kimlerde gerçekleşir veya trans hale vücut geldiği zaman acaba tekrar bir cinni mi davet ediyor kişi? Transandantal meditasyon hakkında ne buyursunuz?
0: Aslında transandantal meditasyonu demek, ben bu konuyu bitirmek istiyordum. Ama istersen transandantal meditasyon hakkındaki sebebimizi verelim. Ama o da bir konu başlı başına yani.
1: İnşallah.
0: Öyleyse bunu bitirelim önce, ondan sonra ona geçelim. Demiştim ki bugüne kadar televizyonlarda söylenen ne kadar ayet-i kerime varsa hepsini bir araya topladık ve getirdik. Bakınız bir kapı var mı? Bir kapı yok. Reenkarnasyon diye bir şeyin oluşması, bir insan ruhunun devamlı birçok bedenlerde dolaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte ayet-i kerimeleri birer birer okuyorum buradan. Konuyla alakalı olan, bu konuyla alakalı olan bütün açık oturumlarda, canlı yayın diyorlar galiba, canlı yayınlarda hangi iddia sahibi ne söylediyse hepsini buraya aldık. Birinci ayet-i kerime Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesi. De ki size vekil kılınan ölüm meleği sizi öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bütün insanlar için ölüm söz konusu. Bir gün mutlaka ölüm vücuda gelecek. Vücudunuzda 200 trilyon hücre var. Bunların her birinde mitokondriler var, elektrik enerjisi üretiyorlar. Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri geldiğinde kontağı kapatıyorlar. Artık vücudunuzdaki mitokondriler çalışmıyor. Yani elektrik enerjisini üretemiyorlar. Üretemeyince hiçbir hareketiniz artık yavaş yavaş mümkün olmayacak. Son kalan enerjiyle hareket edeceksiniz. Sonra tükenecek. Beyninize oksijen gitmeyecek. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudunuza yayılacak ve öleceksiniz. Ne olur öldüğünüzde vücuttaki manyetik alanlar da sona erer. Çünkü bütün manyetik alanlar elektromanyetik alandır. Bütün manyetik alanlar biliyorsunuz iki kutup taşır, N ve S. Bir kutbuyla ruhunuzu, bir kutbuyla nefsinizi çeken vücudunuz, manyetik alan sistemi yok olduğu anda ne ruhunuzu ne nefsinizi çekemez. Ölüşünüz, evvela ölümünüz esas, ölümünüzden sonra vücudunuzun artık çekemeyeceği ruhunuz ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır, başınızın üzerinde yerlerini alırlar. Ruhunuz sağda, nefsiniz solda. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alıp Allah'a doğru yolculuğa çıkar. İşte bu olay anlatılıyor. Birinci ölümünüz bu. Enbiya Suresi 35. ayet-i kerime. Bütün nefsler ölümü tadacaktır. Biz bir minnet olmak üzere sizi hayır ve şerre deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet, ölümden sonra bütün insanların ruhları Allah'a geri dönecektir. Birinci ayet-i kerime de olduğu gibi. Münafıkun Suresi 11. ayet-i kerime. Allah eceli gelen nefsi hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Burada fizik vücuttan bahsediyor. Yani eceliniz geldiği zaman ne bir dakika

değişmesi söz konusu değil. Allah burada onu anlatıyor. Ecel evvele de alınmaz, sonraya da alınmaz. Allah eceli gelen fizik vücudu hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Araf 179. Bu ayet-i kerimede onların yalanını ortaya çıkarmak için olan ayet-i kerime, andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani şeytan ne diyordu? Bütün insanlar bir gün tekamül edecektir insanların ruhları. Allah o zaman kıyameti kopartacaktır. Herkesin ruhu tekamüle erdiği için herkes de cennete gidecektir. Bunun yalan olduğunu söylüyor Araf 179. Andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Kesin bir olgu. Müminin 99 ve 100. Bu Hüseyin Hatemi profesör kardeşimizi hepiniz hatırlayacaksınız. Onun ayeti gelmesi bu. Hep bunun üzerinde durur. O diyor ki sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri döndür. Dünya yaşamına geri döndür. Dünya hayatına ki o geride bıraktığım dünyada salih amelde bulunayım. Bu kesinlikle mümkün değildir. Onların önlerinde bazı güne kadar, fizik vücudun diriltileceği güne kadar bir berzah vardır diyor, bir engel vardır. Hiçbir zaman dünyaya dönemezler diyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman nefsi bir süre fizik vücuduyla beraber kalır, bir kabir azabı yaşar. Kişi cennete de gitse mutlaka bu kabir azabı yaşanacaktır manevi bir azap olarak. Bu azaptan sonra o kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O berzah alemini içinizde görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz gördünüz defalarca. Ne zaman rüyanızda ölülerinizle beraberseniz, ölmüş olan biriyle berabersiniz ve çevreniz size fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bu bardağı tutabiliyorsanız, suyu içebiliyorsanız, o zaman fizik bir alemdesiniz. İşte nefsinizin fizik olduğu alem berzah alemidir. Sizden evvel ölenlerin hepsi orada yaşantılarını devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Ama bu aleme gelemezler. Bu aleme gelebilmelerini önleyen bir engel var önlerinde. Bu ayet-i kerime, Müminin suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Hiçbir zaman o nefsler oradan ayrılıp da bu dünyaya gelemezler. Ve şeytanın da iddiası zaten tekamül eden sistem, tekamül edenler nefsler. O nefslerin oradan dönüp de dünyaya gelmesi mümkün değil. Bir bedene girip de bir bedende bir defa daha yaşaması mümkün değil. Ruhunuza gelince o zaten Allah'ın zatında, onun gelmesi hiç mümkün değil. Öyleyse bir insanın ruhu da nefsi de bedenden ayrıldıktan sonra tekrar o vücuda veya başka bir vücuda girmek üzere bu aleme gelmek imkanına ikisi de sahip değil. Böyle bir şey asla mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Bakara suresi 243. ayet-i kerime. Şu binlerce kişi ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra kendilerini diriltti. Şimdi bu ayet-i kerimeyi misal olarak söylüyorlar. Allah Teala dilediklerini bir grup halinde, 2-3 defa var şimdi iki ayet-i kerime daha okuyacağım böyle. Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırıyor mesela, onlara diyor ki ölün. Hepsi ölüyorlar, Allah Teala bundan ders alsınlar diye yeniden diriltiyor. Bu bir andaki ölüm, arkasından da hemen dirilmedir. Bir dünya hayatına bir tecrübe geçirmeyi hiçbir zaman imkan dahiline koymaz böyle bir ölüm. Bu ölümü bize misal olarak vermesinler. Bu bir misal değildir. Onların iddiaları şu, ruhlar bir bedende yaşarlar, tecrübe kazanırlar, tekamül ederler, ikinci bir bedende tekamül edecek kadar bir süre tekrar yaşarlar, o beden hayatta olduğu sürece, ondan sonra tekrar o beden ölür, üçüncü bir bedene geçerler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler. Burada ne diyor Allah Teala? Burada diyor ki, onları öldürdüm, hemen dirilttim diyor. Hangi tekamül? Öldürdükten sonra Allah Teala'nın hemen dirilmesi. Bunları bize palavradan misalden olarak vermesinler. Biz bunları yutmayız. Bakara 55 ve 56. Bir zamanda ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanamayız demiştiniz de derhal sizi yıldırım çarpmıştı. Siz de bunu görüyordunuz. Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bakınız ne diyor? Sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bu da aynı şekilde bir ayet-i kerime. Hac suresinin 66. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sizi dirilten, sonra öldürecek ve sonra yine diriltecek olan odur. Doğrusu insanoğlu pek nankördür. Bunu defalar.

0: Hadi söyledik. Bir insan iki defa ölür, iki defa dirilir. Birinci ölümü dünya üzerindedir. Ama ikinci defa ölümü ve ikinci defa dirilmesi kıyamet günü gerçekleşir. Dünya hayatıyla alakası yoktur. Rum suresi 40. ayet-i kerime. Allah sizi halk etti, sonra rızıklandırdı, sonra öldürecek, sonra diriltecek. İşte gene kıyamet günü iki defa ölüm. İki defa dirilme. Hay Allah razı olsun. Yunus suresi, hepsini okuyacağım ayet-i kerimeleri. Bugüne kadar size neler söyledilerse televizyonlardan hepsini okuyacağım. Hepsini aldık buraya. Yunus 4. Hepinizin dönüşü O'nadır. O önce yaratır, sonra da inanıp yararlı işler yapanların ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için ölümden sonra tekrar diriltir. Bakınız, ölümden sonra tekrar diriltir. Niçin? Onları hesaba çekeceğim diyor. Nerede? Kıyamet günü hesaba çekecek tabii. Bu hesaba çekmek üzere ölümden sonra tekrar diriltecek bizi. Bakara suresi 28. Bahsetmiştim, tekrar okuyorum. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, o sizi diriltti. Neden bahsediyor? Hepimiz oradayız. Kıyamet günü oradayız. Hepimiz ölmüşüz ve Allah Teala bize diriltmiş. Hepimizi diriltmiş. Bakınız bu ayet-i kerimeye dikkatle bakınız. Bu ayet-i kerimede gene aynı şey var. İki defa ölüm, iki defa dirilmek var. Sizler ölürdünüz. Kıyamet günü ben sizi diriltmeden evvel diyor, sizler ölürdünüz. Kıyamet günü sağ olanlarınızı o gün öldürmüştüm diyor Allah Teala. Ondan evvelkileri de ondan evvel öldürmüştüm zaten. Ve sura birinci üfürülüşünde zamanın tersine geçmesi dolayısıyla hepiniz dirildiniz. Sizler ölürdünüz, sizi dirilttim. Sonra tekrar öldüreceğim, ikinci defa öldürecek kıyamet günü, sonra tekrar dirilteceğim, sonra da Allah'ın huzuruna götüreceksiniz. Bu ölüm ve diriltmelerin tamamının tahakkuk etmesinden sonra o koskocaman bizim dünyamız kadar büyük olan o haşr meydanından o hesabın görüleceği yere gidiyoruz hepimiz birden. Tekrar dirilmemizden sonra, ikinci defa dirilmemizden sonra hepimiz birden orada indi ilahinin o noktasından, mesela Asya kıtasından Amerika kıtasına gidiyoruz. Orada Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin mizanları var. Orada hayat filmlerimiz oynayacak. Bunun için mutlaka ikinci defa dirilmemiz, vücudumuzun içine berzah alemindeki nefslerimizin gelmesi ve girmesi, sonra da oraya ulaşmamız gerekiyor. Gene görüyorsunuz, ister Mü'min Suresinin 11. ayet-i kerimesi, o da var burada. İster Bakara Suresinin 28. ayet-i kerimesi olsun, her ikisi de sadece İki defa ölümden bahsediyor ve iki defa dirilmeden bahsediyor. Daha ötede bir ölümden ve dirilmeden bahseden ayet-i kerime söz konusu değil. Ankebut suresinin 19. ayet-i kerimesi. Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Yani Allah Teala yaratmış, biz Adem Aleyhisselam yaratılmış. Sonra onun sülbünden biz de razı olmuşuz. Bizim için de aynı şey söz konusu. Adem Aleyhisselam için de aynı şey söz konusu. Öldü. Kıyamet günü tekrar dirilecek, tekrar öldürülecek ve tekrar dirilecek. Bizler için de aynı şey söz konusu. Öleceğiz. İster kıyamet günü ister ondan evvel. Ama kıyamet günü tekrar diriltileceğiz, tekrar öldürüleceğiz ve tekrar diriltileceğiz. Hac suresi 66. ayet-i kerime. Sizi dirilten, sonra öldürecek olan, sonra yine diriltecek olan o Allah'tır. İnsan hakikatte nankördür. İşte birinci ölümden sonra dirilmemiz, sonra tekrar öldürülmemiz ve tekrar yeniden dirilmemiz söz konusu. İnşikak suresi 19. ayet-i kerime. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bunu insanların muhtelif aletlerde kemal derecelerinde olgunlaşmaları zannediyorlar. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bakınız, bir insan mürşidine ulaşana kadar nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Suya olan emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla diriltti nefsler hariç. Nefsi emmare, nefsinizin şerre emrettiği, Allah'ın bütün emirlerini yapmamak için direttiği, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can attığı nefs kademesi bütün insanlarda nefsi emmareyi tamamlayana kadar geçerlidir. Mürşidinize ulaşacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nur nefsinizin kalbinde birikime başlayacak. İman kelimesinin etrafında toplanır. Ve kalbinizin içine bu nurlar toplansın diye mürşidinize ulaştığınız gün Allah imanı yazar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmeniz için. İşte oldunuz, mürşidinize ulaştınız. Ondan sonra zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor, birikiyor. %7'yi oluşturdunuz. Nefsi emmareyi tamamladınız. Ruhunuz da zemin kattan burada birinci kata kadar yükseliyor. Zemin kattan birinci kata kadar. Sonra nefsi levvameyi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Bir %7 daha nur birikimi. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişi nefsini levvediyor, kınıyor. Neden? Hatalar yapıyor. Allah'tan utanç duyuyor kişi. Allah'ın yoluna girdikten sonra hala hatalar yaptığı için kendisi istemiyor, nefsi yapıyor bunları. Bu sebeple nefsini kınıyor kişi. Sonra üçüncü kademeye giriyor kişi. Ruhu da nefsi levvamede ikinci kata kadar ulaşmıştır. Üçüncü kademeye giriyor. Biz %7 daha nur birikimi. Nefsi levvame, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Allah'ın ilhamını almaya başladığınız nefs kademesi. Ruhunuz da üçüncü gökyüzüne kadar yükselmiş. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mutmainne. Tecrü suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oldunuz? Cevap geliyor. Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmeyyunil kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikredeceksiniz, emmareyi, levvameyi, mülkimeyi açacaksınız. Mutmaineye geleceksiniz, onu da tamamlayacaksınız. Ruhunuz da dördüncü gökyüzüne kadar yükselecek. Radiye, Allah'tan razı olacaksınız. Neden razısınız? Çünkü mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Doyuma ulaştınız. Yani Allah'ın size verdiklerinin sizin için yeterli olduğunu fark ettiniz kesin şekilde. Elbette Allah Teala'dan razı olacaksınız. Madem ki Allah'ın verdikleri sizi tatmin ediyor, tamam. Rıza, Allah'tan razı oluşunuz. Beşinci makamı, ibadetlerin beşinci kademeyi. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah'ın da rızasını kazanarak. İşte burada Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Altıncı nefs kademesi, ruhunuz da altıncı gök katına ulaşıyor. Sonra tezkiye oluyorsunuz. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِنَ اللّٰهِ الْمَسِيرُ. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Demek ki 7. nefs kademesinde nefsiniz tezkiye oluyor. Ne oldu? %7'den 7 tane nur birikimi, %49 eder. Bundan evvel huşuya ulaştınız, huşu sebebiyle de %2 nur sahibi olmuştunuz, %50'dir. Anlamı ne? Başlangıçtan itibaren bütün insanların kalpleri kapkaranlıktır. Bu karanlık kalpler Allah'ın nuru olmadığı sürece hep zindan gibi karanlıklarını muhafaza ederler ve nefsini sadece akla şer taraflarda kullanılır. Ama zaman içerisinde Allah'ın nurları nefsinizin kalbini doldurdukça öyle bir gün gelir ki nefsinizdeki Allah'ın nurları nefsinizin karanlıklarına galebe çalarlar. Yani %51 nura sahip olur nefsinizin kalbi. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. Artık nefsinizde karanlıklar yani şeytanın afetleri hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte bu sebeple nefsinizi tezkiye ettiniz. Ruhunuz ne oldu? 7 tane gök katı çıktı, Sitret-i Müntaha'ya açtı. Adem'e geçti. 7. alemi geçtikten sonra Adem'e geçti. Yani yokluğa, yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah ona Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gelince mehap oldu. Bu kişi nefsini tezkiye etti, Allah'ın nefsini tezkiye etmek konusunda verdiği yeminini yerine getirdi. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, Allah'a verdiği misakını yerine getirdi. Ve bu ikisini gerçekleştirdiği için fizik vücudunda Allah'a kul oldu. Üç yeminini ya da Kur'an-ı Kerim tabiriyle yeminini, misakini ve ahdini böylece gerçekleştirdi. Ve bu kişi cennet saadetinde sahibi oldu. Öyleyse siz halden hale geçeceksiniz demekle Allah Teala evvela bu yedi tane hali bahsediyor bize. Emmare, levvame, mifşime, mutmainne, radiyen, vardiyen, teskiye. Onların tabi bunlardan haberleri yok. Böyle bir tekamülden haberleri yok. Tekamüllerin ders olduğundan da haberleri yok. Halden hale mi geçeceksiniz? Ha işte tamam, Allah sizi halden hale geçirir ve her seferinde hayatınızı yaşatır. Bir bedende ruhunuz yaşar, bir hal yaşarsınız. Sonra ölürsünüz. Ruhunuz bir başka bedene geçer, bir başka bedende tekrar yaşarsınız. İkinci haliniz bu. Daha çok tekamül edersiniz. Böylece bedenlerde, sayısız bedenlerde yaşaya yaşaya halden hale geçersiniz. Bu sadece bir saçmalık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde böyle bir saçmalıktan bahsetmiyor. Ama biz ne söylüyorsak, görüyorsunuz ki onu Kur'an-ı Kerim ayetlerine söylüyoruz. Bu tekamül nefsiniz için elbette vardır. Üstelik de bu yedi kademedeki yedinci tekamüldür. Daha yedi defa tekamül edecek nefsiniz. Evvela fena makamını açacaksınız, veli olacaksınız bundan sonra. Sonra beka makamını açacaksınız. Sonra züht makamını açacaksınız. Sonra muhsinler makamını açacaksınız. Sonra ulul-elbab makamını açacaksınız. Sonra ihlas makamını açacaksınız. En sonunda salaha geleceksiniz. Yedi tane makam. İşte yedi defa daha tabaka tabaka değiştiniz. Kemal derecelerinde aklandınız ve insanı kamil oldunuz. Çünkü salaha ulaştığınız gün artık nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. İhlasa ve salaha ulaştığınız yerde siz tekamülün sonuna geldiniz. Nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazandı. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi böylece teşekkür etti. Öyleyse Allah-u Teala'nın halden hale geçeceksinizden neyi murad ettiğini bu söylediklerinden çıkardı. Mümin 11. Cehennemlikler derler ki Rabbimiz bizi iki defa öldürdü, iki defa diriltti. Biz günahlarımızı artık idrak ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mıdır? Bunu demin daha evvel de uzun uzun anlattım. İki defa öldürdü bizi cehennemdekiler diyorlar. İki defa da diriltti. Birinci ölüm dünya üzerinde. Sonra birinci diriliş kıyamet gününde. Sonra Allah Teala'nın tekrar öldürmesi ikinci ölümümüz kıyamet gününde. İkinci defa diriliş yine kıyamet günü. Öyleyse dünya üzerinde sadece bir tek hayat yaşanıyor. Yasin 51-52. Sura kırılmıştır. Böylece onlar Rablerinden, kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru süzülürler. Derler ki eyvallah bize. Uykuya bırakıldığımız yerden kim bizi diriltip kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Gönderilenler de doğru söylemişler. Demek ki sura üfürülmüş ve herkes kabirlerinden kalkmış. Ne bu? Birinci üfürüş. Evvela ölüyoruz, sonra zaman tersine çalışıyor. Tersine çalışırken kimin hayatta olduğu güne zaman geri dönerse o kişiler o gün kabirlerinden doğruluyorlar. Yani Allah Teala'nın söylediği ölüleri toprak kustuğu zaman, geri verdiği zaman herkes mezarından böylece kalkıyor. Zümer suresi 68. ayet-i kerime. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın dilediklerinin dışında göklerde ve yerde olanların hepsi ölüverdi. İkinci ölüm. Sonra sura tekrar üfürülünce o zaman onlar tekrar ayağa kalkarlar ve bakışırlar. Zümer 68. İkinci diriliş. Tekbir 7 ve nefisler birleştiği zaman Allah Teala bu ayet-i kerimede fizik vücudumuzda da nefsimizde de nefs adını kullanmış. Ne zaman oluyordu bu? İkinci defa dirildiğimiz zaman sura üçüncü üfürülüş, ikinci defa diriliyoruz ve bu dirilişimizde hepimiz aynı yaşlardayız. O zaman berzah alemindeki nefslerimiz hepimize geri dönüyor ve vücutlarımızın içine giriyor. Her nefs böylece tamamlanıyor fizik vücutta. Şimdi bu ruhların birçok bedende hayatlarını devam ettirdikleri, tekamülünü devam ettirdikleri iddia edenlerin bakınız ne kadar saçma sapan bir sonuçları oluyor. Kıyamet günü bütün fizik bedenler orada. Ruhlar diyorlar ama nefsler onlar da orada. Şimdi düşünün, hesaplarını görebilmek için, o hayatları kendilerine gösterebilmek için mutlaka nefslerin fizik vücutların içinde olması lazım. Onlar ruhlar diyorlar, hadi öyle olsun ruhları. Ama düşünün, bir ruh diyelim ki 20 tane bedende yaşamış. 20 tane beden kavga ediyorlar şimdi. Bu ruh diyorlar bizim içimize girecek. Böyle bir saçmalığı düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hesap görebilmesi için nefsiyle beraber hayat filminin kendine gösterileceği o sistemin başında olması lazım. Allah'ın huzurunda hesap verecek. Sözde değil, hayat filmini seyrederek elindeki mizandan takip edecek. Orada hangi rakam görülmüşse mizan aynı anda aynı rakamı verir. Ve o kişi hayat filmi bitene kadar bakar ki hiçbir noktada mizanla hayat filmi arasında bir farklılık yok. Anlar ki asla kendisine zulmedilmemiş. Öyleyse işte bu hayat filminin oynadığı sırada hayat filminin muhtevası mizanla aynı. Kim bu? Nefsi ve ruhu bir arada olan, ikinci defa diriltilmiş olan insan. O zaman böyle bir hedefe ulaşması için ne oluyor? Bunun bir gerçek olduğunu düşünelim. Ruhlar birçok bedenlerde yaşamışlar. 20 bedende yaşadığını düşünelim. 20 tane fizik vücut burada bekliyor. Bir tane ruh var. Pardon. Evet, tamam. Bir tane ruh var. Ve o ruh için bütün bedenler birbirine kavga ediyorlar. Niçin? Bu beden benim için, bu ruh benim içime girecek. Çünkü hesap göreceğiz. Hepsiyle ayrı ayrı hesap görmesi mümkün olmadığına göre böyle bir işlemin tahakkuk etmesi de görüyorsunuz ki mümkün değildir. Çünkü mutlaka vücutlar birleştirilecek. Nefslerle fizik vücutlar aslında Allah-u Teala'nın söylediği bu. Onlar ruh deseler bile adına nefsten bahsediyorlar tabiatıyla. Ama böyle bir birleşme mümkün değil. Çünkü ruh bir tane, fizik vücut 20 tane, bazısı 30 tane, bazısı diyor ben 100 defa yaşadım. Hatta diyor Rus çerifine oldum diyor. Bozmuştur herhalde. Zümer Suresi 69. ayet-i kerime. İkinci defa diriltildikten sonra kıyamet günü neler olacağını söylüyor Allah Teala. Kitap kondu. Herkesin hayat filmi bu. Rakamlı kitap. Nebiler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlar, unutulmazlar. Neden? Hayat filminiz oynarken elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında devamlı irtibat var. Oradaki bütün rakamlar burada da aynen çıkıyor. Ve görüyorsunuz ki Allah size kıl kadar zulmetmemiş. Çünkü mizanın gösterdiği hakkaniyet ölçüsündeki bütün rakamlar orada sizin hayat filminizde aynen geçiyor. Zümer 70 devam ediyor Allah Teala. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Yani bütün dereceler sizin için o verilen karşılıklara dikkatle bakın. Eğer kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer cennettir. Hayat kitabınız, rakamlı kitabınız yani hayat bilgisi size sağınızdan verilir. Veya solunuzdan verilenler, soldan verilenler için de cehennem söz konusu. Meryem 71-72. İçinizden cehenneme uğramayacak, cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbinin kesinleşmiş hükmü budur. Sonra takva sahiplerini alacağız. Zalimleri ise dizüstü çökmüş halde orada bırakacağız. Yani Allah-u Teala bütün insanları evvela cehenneme götürüyor, cehenneme kalanlar kalıyorlar, cennete gidecek olanları da oradan alıyor ve onları cennete götürüp orada onları yaşatacak. Ayet-i Kerime çok da hep bunlar iddia edildi. İnsanlar ortaya çıktılar dediler ki böyle böyle ayet-i kerimeler var. Ala 13. Sonra orada ne ölürler ne de dirilirler. Gerçekten cehennem hayatı için Allah-u Teala diyor ki biz onların derilerini ve etlerini oradaki ateşle yakarız. Onların etleri yok olur. Sonra tekrar et giydiririz. Onları yeniden vücuda getiririz. Onlar ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse cehennemde bir ölüm veya bir dirilme asla söz konusu değil. Bir insan o vücuduyla, içinde nefsi bulunan vücuduyla cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Veya içinde nefsi bulunan cesediyle cennete girer ve orada ebediyen kalır. Ama her ikisinde de kalış ebedidir. Saffat Suresi 56. cehennemde olana derler ki, andolsun Allah'a az daha sen beni de helak edecektin. 57. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de seninle birlikte cehennemde hazır bulunanlardan olacaktım. Saffat 58 ve 59. İşte bak, biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyeceğiz ve azaba uğratılacak da değiliz. Yani cehenneme bir defa girdikten sonra bir defa daha, bir defa daha ölüm yok. Dünya üzerinde bir defa daha, bir defa ölüm, bir defa daha, bir defa hayat, hayır yok. Hac Suresi 5. ayet-i kerime. Ey insanlar, eğer sizin öldükten sonra dirilme konusunda şüphesizler, öldükten sonra dirilme konusunda şüphenin içindeyseniz, muhakkak ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra nutfeden, spermden, sonra alakadan, fıtılaşmış kandan, sonra mutfağdan, bir et, bir ısırımlık etten, et parçasından, yaratılışı belli belirsiz olan bir et parçasından yarattık ki size hakikati beyan edelim. Bu bir ısırımlık ete dikkat edin. Bir cenninin muhtelif safhaları incelenirken onun belli bir gününde, daha 40 günlükten aşağıken mikroskop altında büyütülmesi halinde çok enteresan bir şey görülüyor. Sanki 32 tane diş o et parçasının üzerinde ısırmış onu, tam diş izlerinin bulunmasının aynı oranı teşekkür ediyor. Allah Teala burada mutlaka demekle bir ısırımlık et diyor. Yani bütün insanlar derin mikroskopu keşfedecekler. Mikroskoptan sonra cenini inceleyecekler. Daha cenin 1 milimetrenin altındayken orada onu yakalayacaklar. Bir ısırımlık eti. Sanki 32 dişin 16'sı bir tarafta, 16'sı bir tarafta bir eti nasıl ısırmış da dişlerin izi orada nasıl kalmışsa, işte o noktada o cenin üzerindeki izler aynen böyle. Ve Allah Teala buna bir ısırımlık et diyor. Bakınız nereden sonra hangi mana çıkıyor? Sizi dilediğimiz vakte kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak dünyaya çıkartıyoruz. Sonra en güçlü çağınıza ulaşmanız için, genç olmanız için, bir şeyler yapmanız için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi öldürülüyor, kimi de evvelki ilminden sonra hiçbir şey bilmez hale getiren ömrünün en verimsiz çağına, yani ihtiyarlığa, hani ne oluyor ihtiyarlayıcı kişiler? Birçok insan hafıza kaybına uğruyor, kireçlenme oluyor beyninde ve hiçbir şey bilmez hale geliyor. Yavaş yavaş insanlar bildiklerini unutuyorlar. Bir de yeryüzünü görürsün ki ölmüş kupkurudur. Fakat biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nebatlar bitirir. Öyleyse Allah Teala burada da insanın normal hayatını anlatıyor. İşte belki bu safhalara da insanlar tabaka tabaka, yani bir şekilden bir başka şekilde geçmek derler. Böyle diyorlarsa haklıdırlar. Gerçekten insan yalnız bir çift hücreden oluşur. Anneden gelen bir hücre, babadan gelen bir hücre. Sonra bu iki tane hücre 200 trilyona kadar çıkacaktır. Ve Allah-u Teala'nın görünmez sistemi plasentayla o hücreleri öyle bir şekillendirecektir ki gözler, burun, ağız, dişler, vücudun bütün uzuvları birer birer oluşacaktır. Bu plasenta sonra ne olur? Sonra atılır. Doğumla beraber sanki hiçbir fonksiyonu olmayan zavallı bir sistem gibi atılır. Oysa ki bütün sistemleri düzenleyen, bütün vücudun uzuvlarını vücuda getiren, o dalga boylarını o hücrelerin üzerine tatbik eden, bütün genleri oluşturan hep o plasentadır. Ve genler otomatik olarak insanı her türlü şekliyle oluştururlar. Âl-i İmrân Suresi 27. Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokarsın. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartırsın. Yarattıklarından dilediğini hesapsız ıslaklandırırsın. Görüyorsunuz ki ölüden dirinin çıkarılması, diriden ölünün çıkarılması. Burada bir tek defa bahsetmiş ama bunun iki defa olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman 3 ve 4'e çıkmıyor bu rakam. Nisa 56. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derileri yanıp eridikçe azabı tatsınlar diye onlara yeniden deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Niçin söylemiyor bu? Cehennemde ölümün ve dirilmenin söz konusu olmadığını izah için. İsra 49.50. Dediler ki, biz bir sürü kemik ve toz yeri olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? Habibimdeki ister taş olun, ister demir olun, İsrail'i bir veya gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka öldürülecek ve diriltileceksiniz. Onlar, o halde kim bizi geri çevirecek diyecekler. Sen de ki, sizi ilk defa yaratmış olan kudret sahibi diriltecek. O zaman başlarını sallayarak, ne vakit o diyecekler, de ki muhakkak olması yakındır. Ne vakit o, de ki muhakkak olması yakındır. Cebrail aleyhisselam, herkesle beraberken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Bembeyaz elbiseler var üzerinde, görünür şekilde bir insan hüviyetinde ve soruyor, ey Allah'ın Resulü olur, bana kıyamet ne zaman kopacak onu söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bu suali soran, bu sualin cevabını bizden iyi bilir diyor. İşte burada da kıyamet gününden bahsediyor. O kıyamet günü olan olaylar. Ne zaman, ne vakit o diyecekler de ki muhakkak olması yakındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar, ne zaman kıyamet kopacak? Muhakkak olması yakındır diye cevap veriyor. Taha 55, sizi ondan, topraktan yarattık. Evet, fizik vücudumuzu Allah Teala topraktan yaratmış. İsra 52, sizi çağıracağı gün hemen mezarlarınızdan kalkıp onun emrine koşacaksınız. Ve mezarlarınızda pek az bir vakit kaldığınızı zannedeceksiniz. İşte kıyamet günü bu olayı takip ediyor. Taha 55, sizi topraktan yarattık. Sizi gene ona döndüreceğiz, toprağa döndüreceğiz ve oradan bir defa daha çıkartacağız. İşte bakın ne kadar net. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılıyor. Biz insanların sülbünden geliyoruz. Ve Allah Teala bize söylüyor. Sizi gene ona döndüreceğiz. Ölümümüzden sonra toprağa döndüreceğiz. Ve oradan bir defa daha çıkartacağız. Ne zaman? Kıyamet günü. Kıyamet günü topraktan yeniden çıkışımız söz konusu. Öyleyse bu ayet-i kerime yarattık ama bir defa daha çıkaracağız diyor. Demek ki topraktan yaratmak, Adem Aleyhisselam'ı yaratmak bir bitki gibi onu topraktan imbat etmek, yetiştirmek, vücuda getirmek anlamına geliyor. Çünkü oradan sizi topraktan yarattık diyor Allah Teala Taha 55'te ve sizi oradan bir defa daha çıkaracağız diyor. Bu ikinci çıkarması yaratmanın bir benzeri. Yani burada topraktan çıkış, daha sonra Allah Teala ben sizi nebat olarak yarattım gibi, imbat ettim gibi ifade kullanıyor. Aslında bunun cevabı burada. Yani Adem Aleyhisselam'ı
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ki kainatı yaratmış. Bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. Bu sonsuzluğun içinde dünya adı verilen bir gezegende bizler bu zaman parçasında dünyaya gelmişiz. Hayattayız, yaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek gibi bir güzelliği yaşamak imkanının da sahibiyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes cennetine girsin. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Ve Allah'ın yaratmasında bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olmak üzere bir üçlü söz konusu. Ruh, baştan aşağı faziletlerle dolu, güzelliklerle dolu, Allah'ın emirlerini yapmaya yönelten, yasaklarını da işlememeye icbar eden bir hüviyet taşıyor. Nefsimiz ise başlangıç itibariyle Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlememizi isteyen bir hüviyetle çıkıyor karşımıza. Bütün afetler onda öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. 19 ayrı cins afet nefsimizin afetlerini teşkil ediyor. Bunların hepsi Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri bize işletmeye çalışan bir hüviyet taşıyor. Ama Allah'ın üfürdüğü ruh dengeyi kuruyor. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği fiilleri asla işlemememizi emrediyor. Hasletler de buna dayalı. Allah ile olan, bir yaratık olan insanın ilişkileri Allah-u Teala'nın dizaynına uyabilse kişiler, onları en üst seviyede mutlu edebilecek bir özellik taşıyor. Ama nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmamızı istiyor bizden, emrettiklerini de yapmamamızı. Şeytan istiyor ki Allah'a karşı bir savaş verelim. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmeyelim. Yasak ettiği fiilleri de işleyelim. Ve böylece mutluluktan onu asla yaşayamayacak kadar uzak olalım. İşte kainatı ve bizleri yaratan Allah'ın istediği bizim mutluluğumuz, huzur içinde bir dünya hayat yaşamamız ve kıyametten sonra da sonsuza kadar ve ölümden sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, ikisi de mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün. İnsan Allah'ın söylediklerine bakarsa, Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de aynı esasların mevcut olduğunu görecek. O zaman aradaki yüzyıllar süren mesafe sebebiyle yüzlerce yıl sonra Musevilikten, yüzlerce yıl sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlıktan yüzlerce yıl sonra Müslümanlık geliyor. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle farklılaşmalar oluşmuş. Ama realiteye bakarsak, zaman itibariyle konuşuyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman da Allah'a ulaşmayı dilemenin varlığını görüyoruz. Tevrat'ta mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi 7 etti. Hepsini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu asli unsur itibariyle hiç değişmemiş. 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin tesliminde son bulan. Ve 4 tane de teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte dinler isimler almış. İslam dinine baktığımız zaman da bunun adının İslam olduğunu görüyoruz. Yani teslimlerden oluşan bir din. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim bunun üç tane değişmez harfidir. İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse selam kelimesi, selamet kelimesinin de muhtevasını olan bu dizaynda İslam'ın ulaştıracağı yerin selamet olduğu ortaya çıkıyor. Selamet, selamete çıkmak. Cennete giden insanlar selamete ermiş olanlardır. Cehenneme giren insanlar da selamete erememiş olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvela bizden ne istiyor diye düşünmeliyiz. Yaşamak, Allahsız bir yaşantı hüviyetindeyse o zaman insanları mutlu etmesi elbette mümkün değildir. Normal statüde insanlar ihtiyaçları yerine getirildikçe ondan haz duyacaklardır ve onun dışında hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ama eğer devreye Allah girerse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar geçen zaman parçasında bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşayacaktır. Ta ki ruhunu Allah'a teslim etsin. Ta ki Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsın. Birinde teslim etsin diyoruz, ötekinde de Allah'a ulaştırsın diyoruz. İkisi de doğru. Hem ruhumuzu Allah'a kendisi ulaştırıyor, Yüce Rabbimiz, hem de bunu gerçekten biz ulaştırmışız gibi bizleri mükafatlandırıyor. Daha bir insanın Allah'a ulaşmayı dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer, Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi gidip mutlaka ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu 7 tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir. Başlangıçta %2 rahmet nuru alır fizik vücut. Ondan sonra 7 defa %7'lik fazıl nurlarını alır. 7 kere %7, %49 eder. %2 de başlangıçta alınan rahmet nurunu buna eklediğiniz zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Yani baştan aşağı karanlıklara dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi sadece afetlerden oluşan nefsin kalbi artık nur dolmaya başlamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge neydi? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge, başlangıçta tam bir denge söz konusu. Hem nefsimiz var, bizi devamlı kötülüklere davet ediyor. Hem de ruhumuz var, bizi devamlı derecat kazanacağımız güzelliklere doğru sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva, nefsimizin kalbindeki bu afetler, %100 afet, insanları hep Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Ve iç dünyamızda devamlı bir çatışma süre gider. Allah Teala'nın istediği sonuç nedir? Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması. İşte bu %49 nurdan %100 nura ulaşabilmek, %2 rahmet nurunu da başlangıç için devreye koyarsak, %51 bir aydınlığın kişi Allah'a ulaşma dilediği takdirde kalbinde var olması sonucuna ulaşırız. Mutluluksa nefsin kalbinin daha çok nurlarla dolmasıyla hedefe ulaşacaktır. Hedef nedir? Nefsin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir yeni sonuç. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde afetlerin azalabilmesi bir şarta bağlıdır. Allah kelimesi nefsimizin kalbindeki afetleri devre dışı bırakacak olan ve yerine Allah'ın katından gelen, Allah'ın kalbimize gönderdiği nurları oraya ulaştıran bir hüviyet taşıyacaktır. Mürşide, bir mürşide tabi olmadan Allah kelimesinin tekrarı insanlara fazla bir şey sağlamaz. Ama insanın zikirde olması onun en azından zikirde olduğu sürece huzurlu olması demektir. Bu nefsin kalbinde bir değişiklik yapmaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ve tabiatıyla mürşidine de ulaşmamışsa Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, bu noktadan itibaren o kişinin zikretmesi, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesini intihac eder, sonuçlandırır. Bu nurlar o kişinin kalbine gelecek ve kalpteki karanlıkları, yani afetleri oluşturan statüyü, afetler oluşturan muhtevayı adım adım kapı dışarı edecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizden ne istediğine bakmalıyız. Allah Teala bizden cemaat halinde yaşamamız itibariyle başka insanlara yardım etmemizi ister. Allah Teala bizden etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ister. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa bunun ne kadar muhteşem bir sevinç verici muhteva taşıdığını yaşayacaktır kişi. Adım adım güzellikler onu saracaktır. Allah'ın dostu olan kişi Allah için yaşayan kişidir. Allah için yaşayan kişi ise başkaları için yaşayan kişidir aynı zamanda. Kim hayatını başkalarına adamışsa, hayatını başkalarının mutluluğu için sürdürüyorsa, her açıdan bunu gerçekleştirmeyi bir vazife telakki etmişse, o zaman bu kişi için dünya yaşanmaya değer bir yerdir. O, dünya üzerinde yaşarken mutlu bir hayat onu saracaktır. Başkalarına hizmeti çoğaldıkça mutluluk da artacaktır. Zikri çoğalacaktır. Zikri çoğaldıkça nefsinin kalbine girip yerleşen nurlar da daha çok yer tutacaktır nefsinin kalbinde. Ve kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi hiçbir karanlığı kalmayan %100 aydınlığa ulaşacaktır. İşte bu kalbin nurlanmasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi %100 nurla dolar. Bunun anlamı artık o kişide afetler ona hakim olamaz. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Bu istikamette iç dünyası ona bir talep getirmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların yaşamasını istiyor ve insanların mutlu bir hüviyette yaşamasını istiyor. Tevrat'ta İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah-u Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilen bir peygamberdir. Hazreti İsa kendisine İncil indirilen bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen bir peygamberdir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Şeriat kitapları nebilere yani peygamberlere indirilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Bir, peygamber Resuller var. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bir peygamber Resuldür. Bir de veli Resuller vardır. Her devirde o devrin imamı Resuldür. Bu risalet peygamberlerin olduğu devirde o peygamberin ikinci vasfıdır. Ama peygamberlerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiğini biliyoruz. O son peygamberdir. Yani Hatem'in Nebiyindir. Nebiyin, Nebiler demek, Nebilerin hitam bulduğu peygamberdir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten gelir ve sona ermek manasını taşır. Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Bu sebeple ona Hatem'in Nebiyin denir. Nebilerin itham olduğu kişi, Nebilerin sonuncusu olan kişi. Ve devrin imamlığı müessesesi, peygamberlerin hayatta olduğu devirlerde mutlaka peygamberler tarafından yürütülmüştür. Mutlaka peygamberlerden oluşur. Ama peygamberlerin devre dışı kaldığı zaman parçaları Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bir açıklık görüyoruz. Bir devre, peygamberlerin olmadığı devre. Bu devreler fetret devridir. Peygamberler arasındaki o devrelerde de devrin imamları hep görev yapmışlardır. Ama peygamber değillerdir. Yani nebi değillerdir. Onlar Resullerdir. Öyleyse bir tarafta nebi olan peygamberler var. Nebi olan devrin imamları var. Bir tarafta da veli olan devrin imamları var. Üstün olanlar nübüvvetin sahipleridir. Yani peygamber olan Resullerdir. Risalet hiçbir devirde bitmeden kıyamete kadar devam edecektir. Ama nübüvvet hem aralıklı olarak tahakkuk etmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa,

yıldır o devrin imamıdır. Mutlaka bütün devirlerde bir devrin imamı mevcuttur. Ama peygamberlerin sona ermesinden sonra ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ün-Nebiyyindir. Yani nebilerin hitam olduğu, sona erdiği peygamberdir. Ondan sonra artık peygamber gelmeyecektir. Bunun manası ne? Bunun manası kıyamete kadar devrin imamlığı devam edecektir. Ama nebiler tarafından değil, nebi olan Resuller tarafından değil, veli olan Resuller tarafından idare edilecektir. Görev deruhte edilecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması asli hedefimiz olmalıdır. İnsanların mutluluğuna hepimiz zemin hazırlamak üzere kendimizi teçhiz etmeliyiz. Kim başka insanlara ne kadar mutluluk verebilirse kendisi onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlu olur. Bu Allah'ın öyle bir güzelliğidir ki Allah bu standartları koyarak insanları, başka insanları mutlu etmeye yöneltmiştir. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Ama iki insana mutluluk verirseniz, ikisine verdiğiniz mutluluk kadarını yaşarsınız. 3, 4, 5, 6 veya çok sayıda insana mutluluk vermeyi başarırsanız hepsine verdiğiniz mutluluk kadar, onların toplamı kadar mutluluğu gene siz yaşayacaksınız. Allah Teala'nın ne kadar muhteşem bir kanun koyduğunu belirtmek istiyorum. Allah Teala istiyor ki herkes bu nimetten faydalansın. Herkes başkalarını mutlu etsin. Ne kadar çok insanı mutlu ederse o kadar çok kendisi mutlu olsun. İşte bu dizayn ilahi dizayndır. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bizler hasbelkader dünyaya bu devrede gelenleriz. Bu devrede dünyada verilen bu gezegende hayatlarını yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hayatımızı boş geçirmemizi uygun görmüyor. Bizi, hepimizi bir amaca yöneltiyor Allah Teala. Bu amaç başkalarını mutlu etmektir. Ama sonuç başkasını hangi ölçüde mutlu ederse mutlu eden kişinin o kadar mutluluğu kendisinin de yaşaması vakasıdır. Kim başka insanları mutlu edecek bir güzelliği oluşturmuşsa ona verdiği mutluluğun aynını Allah Teala mutluluğu veren kişiye de mutlaka yaşatacaktır. Bu Allah'ın temel kanunudur. Niçin Allah Teala böyle bir statüyü koymuş uygulamaya ve insanlara açıklama yapmış bu istikamette? Bu açıklamayı yapmış ki insanların hepsi başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışsınlar da kendileri mutlu olsun diye.
hem başkalarını mutlu etsinler.

ama hem de kendileri mutlu olsunlar diye. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan arasında büyük mutluluk farkı vardır. Kim ne kadar çok insanı mutlu ettiyse o da Allah-u Teala tarafından o kadar çok mutlu edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımızı eğer biz başkalarının mutluluğuna adarsak, hayatımız boyunca başka insanları mutlu etmeye çalışırsak, o mutluluğu hangi ölçüde başarmışsak, ne kadar çok insana mutluluk vermişsek, onlara vereceğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için o muhteşem kalabalığa verebildiğimiz mutluluğu toplam olarak biz de yaşarız. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan aynı boyutta mutluluğu yaşayamaz. Allah Teala'nın kanunları adaleti tam olarak aksettirir. Allah el-adildir. Adil sıfatı Allah'ın temel kanununu oluşturur. O adaletin gerçek sahibidir. Ne ister? İster ki herkes mutlu olsun. İster ki bu sebeple insanlar başkalarını mutlu etsinler de her birine verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutluluğu yaşayacakları için daha çok, daha çok, daha çok insana daha büyük, daha büyük mutluluk versinler. Böylece onları mutlu ederek kendileri de mutlu olsunlar. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah kanunu ne kadar güzel koymuş değil mi? Hani bir zamanlar ne söylüyorduk? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok siz mutlu olursunuz. Etrafınıza sizden hangi ölçüde mutluluk yayılıyor? İşte sizin mutluluğunuz o etrafa ulaştırdığınız mutluluk kadardır. Ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar çok mutluluğu kendiniz yaşarsınız. Ve yaşadıkça aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve neticede kişinin kendisinin mutlu olması mümkünken neden başkalarına huzursuzluk verelim de biz de onlara verdiğimiz huzursuzluk kadar huzursuzluğu yaşayalım? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil mi? Bunu yapmak huzursuzluğu satın almak demek. Başkalarını mutsuz etmek, kişinin kendisinin mutsuz olmasına sebebiyet veren önemli olaydır. İşte insanlar bunun farkına varacak diye şeytanın özü kopuyor. Ama Allah Teala da bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç korkmayın. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayın. Görün bakalım hangi ölçüde mutlu oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'ya beraberce hamd edeceğiz ve şükredeceğiz. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarına mutluluk versin.
Hayatını buna göre tanzim etsin. Hayatı boyunca hep bu istikamette gayret etsin. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışsın da asıl kendisi mutlu olsun. İşte dünya adı verilen bir gezegende hayata Allah Teala bizi ulaştırmış. Bu dünyada doğmuşuz. Ve Allah Teala hepimizi başka bir hedefe yönelik olarak değil, mutlu olalım diye yaratmış. Allah'a yaklaşamayan bir insan, Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getiremeyen bir insan, başka insanları sevemez sevgili kardeşlerim. Sevgi onun yüreğine lazım gelen boyutta yerleşemez. Allah Teala onun için seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. O zaman hem biz bu lazimeye riayet etmek mecburiyetindeyiz, hem de etrafımızdaki insanların bu istikamette yanlış yapmalarına mani olacak sözleri onları kırmadan söylemeliyiz, anlatmalıyız. Herkes hayatını başka insanların mutluluğuna adadığı takdirde bütün dünya süt liman mutluluktan ibaret bir dünya olacak. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hedefi bu olsun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı kendinize şiar edinin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Vater.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve'l-dâlîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını. Dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın. Hem de cennet saadetine ulaşmasını. O da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetlere. Öyleyse birinde 100 ünite haslet, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz, mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfili safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Zor kullanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına riçs diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor riçs. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi %151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. Yüzde tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın üçüncüsünde. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah-u Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah-u Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrinin imamının ruhunu
ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için, birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi açmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ruh ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alaca karanlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür.
Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur zühd makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve

يهدي إليه من ينيب. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadetimi, dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil, milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız, torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki

Dik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Hani nefsinizin kalbinde %19 afet ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler
din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz, sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: bereket. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan hepiniz için bir tek şey diliyoruz. Mutlu olmanız. İşte bu çağ hidayet çağıdır ki sizleri mutlak saadete Allah bu çağda çağırmaktadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi, mutlu olması, huzur içinde bir hayat yaşayabilmesi o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerindeki forma bağlıdır. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğun reçetesini vermektedir. Üç ayrı cephede mutluluk. İç dünyanızda mutluluk, iç dünyanızdaki nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz devre olan daimi zikirde gerçekleşir. İşte gerçek mutluluk odur. Orada nefsin bütün afetleri yok olur. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve bizler de Adem Aleyhisselam'dan itibaren var olmuşuz. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Buradan dünyanın bir bir yeni doğan insanlarla geliştiği bir atmosfer oluşturulmuş. Bir insan havası. İnsanın da artık içinde bulunduğu bir dünya. Allah Teala organik hale gelebilen bir topraktan, salsalinden fizik vücudumuzu oluşturuyor.

Sonra hava havanımız ondan oluşturuyor. Bir de sonra nesiller bir ardından geliyor. Bu şu gördüğünüz konuşan, size bakan fizik vücut. Bu fizik vücudu yalnız bırakmamış Allah Teala. Bu fizik vücudun içine nefs adı verilen sevva ettiği, dizayn ettiği bir başka yaratığını koymuş. Nefsimiz sevva edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha men zekkaha. Diyor Allah Teala. Femen tezekka fe innema yetezekka. Şöyle söylüyor. O nefse ve onu sevva edene

ona fücuru, yani negatif faktörleri ve sevası ilham edilir.

Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Allah Teala burada seva edilen bir nefsten bahsediyor. Bir de ruhumuz var. Üçüncü faktör bizim üçüncü vücudumuz. Ruhumuz. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, seva edilen bir nefs, kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse o felaha erer. Seva edilmiş bir nefsimiz var. Ve üfürülmüş, nefyedilmiş bir de ruhumuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu üç varlıkla mücehhez olarak dünya verilen bu gezegende hayata getirildiniz. Allah sizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah sizden ne ister? Allah sizden hiçbir şey istemez. Ne istemişse hepsi sizin mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır, simgesidir aynı zamanda, işaretidir, alameti farikasıdır. Her istediği şey, her emrettiği şey insanın mutluluğu için mutlak gereklidir. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Namaz kılmanızı istiyor. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ı düşünebilirseniz namaz kılarken çok güzel bir şey yaparsınız. Namaz her gün 7 vakit gerçekleşmesi gereken bir spordur. Vücudunuzun her noktasını hareket halinde tutuyor Allah Teala namaza da verilen bu müesseseyle. İslam'da mecburi jimnastik, fizik vücudunuz için mutlaka gerekli olan bir şey. Ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzun devamlı şekil değiştirerek eğilmek, secde etmek, ayağa kalkmak, hepsi ibadetinizin bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Bu ibadetiniz fizik vücudunuzla alakalıdır. Fizik vücudunuzu zinde tutmak için, dinç tutmak için ihtiyacı olan sporu ona yaptırabilmek için Allah Teala'nın emridir. Her olay yarı eğilmeniz, yani rükû halinde bulunmanız, vücut adalelerinin çalışmasını gerektirir. Secdeye inerken kollarının üzerinde bir ağırlık oluşuyor. Vücudunuz hareket ediyor. Sonra secdeye inerken ve kalkarken bacaklarınızın üzerine yük biniyor. Bunların her birisi
vücudunuzun ihtiyacı olan hareketleri sağlamaktır. Bu faktörleri bizi yaratan Allah Teala en çok nelere ihtiyacımız varsa o istikamette bizi hareketlerle teçhiz etmiş. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah'ı düşünürseniz o kadar mutlu olursunuz. Keşke herkes her an Allah'ı düşünebilse. O zaman o kişi her an mutludur. İşte zikretmek, zikir adı verilen ibadet aslında hatırlamak manasına geliyor. Bir isim tekrarı Allah kelimesinin devamlı tekrarıyla Allah'ın temel zikri yapılır. Bu zikir asıl olan zikirdir. Allah'ın bu zikri, Allah kelimesi üzerinden yapılan zikir, vücudunuza rahmet, faz ve salavat isimli üç tane nur taşır. Allah'ın katından gelen bu nurlar, fizik vücudun içinde bulunan nefsinizin kalbiyle alakalıdır. Oraya gelirler. Ve zikir yaptığınız sürece gelen bu nurlar nefsinizin kalbine hem asıl vazifeli olan başlangıçta %2 sadece oluşabilen rahmet nurunu hem de nefsinizin kalbinde asıl etken olan fazıl nurunu nefsinizin kalbine rahmet adı verilen Allah'ın katından gelen bir taşıyıcıyla gönderilmesi demektir. Rahmet yağmur yağarken nasıl yağmur damlalarının kesintili bir şekilde aşağı indiğini görürseniz işte rahmet nurları o standartlar içindedir. Kesintili olarak inerler. Ama inerken beraberlerinde fazılları ve salavat nurlarını da taşırlar. Her şey sizin mutluluğunuz için özel şekilde dizayn edilmiştir. Rahmet de fazla salavat da Allah'ın emrindendir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir. İşte buna dayalı olarak ruh Rabbinin emrindendir diyor. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Başka neler Rabbimizin emrinden? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları hepsi Allah'ın emrindendir. Allah'ın katında nasıl yaratıldığını, nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz Yüce Rabbimizin hazırladığı, biz insanları Allah'ın yolunda teçhiz eden, değerlendiren ve daha güzele daha güzele ulaştıran iç dünyası itibariyle bu nurlardan rahmet nurları taşıyıcı fonksiyon eda ederler. Aynı zamanda herkesin nefsinin kalbine %2'yi geçmeyecek bir tarzda rahmet nuru girer. Sevgili kardeşlerim, rahmetle beraber gelen fazıllar nefsimizin, kalbinin en büyük ihtiyacıdır. Fazıllar nefsimizin kalbine yerleştikçe nefsimizin kalbi
Allah'ın emirlerine muhtevasındaki fazıllar oranında itaat etmeye başlar. Aynı zamanda gene aynı oranda yasakları işlememeye başlar. Öyleyse yasakların işlenmeyeceği, emirlerin en üst boyutta gerçekleşeceği bir başka dizayn söz konusu. Doğarken böyle bir olay yok. Doğarken dengede geliyoruz. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Dikkat edin, faziletlerle dolu demiyorum. Hasletlerle dolu. Faziletler fazıllardır. Allah'ın katından gelir ve nefsimizin kalbine yerleşirler. Allah'ın muradı da, emeli de, hedefi de odur ki insanların kalpleri %98 fazıl nuruyla dolsun. Başlangıçta giren %2 rahmetle beraber nefsinin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşsun. İşte bu fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek üzere Allah Teala tarafından şifrelenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne yapmak istediği belli değil mi? Nefsimizin kalbini tezyin etmek istiyor, müzeyyen kılmak istiyor, nurlarla süslemek istiyor. Tezyin etmek bir sanattır ve süsleme sanatının adıdır. Tezyinat da süslenmiş manasına geliyor. Camilerin içindeki o çiniler, renkler, onların adı tezyinattır. Zeyyene süslemek demektir. Müzeyyen, süslenmiş. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, Allah'ın bizi neden yarattığını bilmek, bunun sadece bizim mutluluğumuz için var olduğunu bilmek. Sevgili kardeşlerim, biz ne kadar çok mutluysak, Allah da bizim sebebimizde o kadar çok bundan hoşnut kalır. İster ki herkes nefsinin kalbini %100 müzeyyen kılsın. %98 fazılla, %2 rahmetle doldursun. Öyle bir hüviyet kazansın ki onu üzebilecek olan bütün olaylar bertaraf edilsin. Bertaraf edilebilir mi? Elbette sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah-u Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz
her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kaim kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimiz de fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığınızı zanneden birçok insan şeytan elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla, iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde oyuncak olmayın. Çok büyük zevk aldığı bir olay var. Biz insanlar diyelim ki bir karar arifesindeyiz. Karar vereceğiz. Bir istikamette iki tane alternatif var. Bir tanesini düşünmüşüz, taşınmışız, benimsemişiz. Onu benimsemeniz için iç dünyanızdan bir ses size devamlı telkinde bulunur. Ve mantık ölçülerinizi çalıştırdığınız zaman tamam, öyle olması lazım diye karar verirsiniz. İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini, o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli
gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak iblis. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar birinci karara döneceksiniz. Bunu yaptırdıktan sonra da ikinci kararınızı destekleyen yeni deliller bulacaktır. Bir insanın zekasının çok ötesinde korkunç bir zekaya sahip olan melun bir varlık iblis. Sadece kötülüğe çalışır. Sadece sizi huzursuz ve mutsuz kılmaya çalışır. Eğer gene bu mantıksal dizayn içerisinde kararınızı değiştirirseniz ne oldunuz? Şeytanın elinde oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım gelen şey Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenize, onlara kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı
tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız, böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edeceği hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametindeki bütün emirler fuhuş çerçevesi içinde değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel bize böyle geliyor? Allah Teala bize sırrı verdi. O sır, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Nasıl? Söylediği her şeyin tersini yaparak. Hem bundan fena halde kudurur, fena halde üzülür ama size hiçbir şey yapamaz. Hem de gene yanlışları, kötüleri söylemekte devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye. Hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir mağlubiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır. Ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevali edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu
tespit ettiği zaman o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayetinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu iblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, iblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede hedeflerine ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden sonra bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Şeytanın söylediklerinin Allah'ın söyledikleriyle ne kadar birbirine ters olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona sonsuza kadar kendinizi hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bilecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için arkasından her seferinde
mahcup olduğu için sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstasa gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde. Onu yaşayın. Onunla şeytanla mücadeleden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elinizdeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah.

Konstantin ötrünü var. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Böyle bir denge içerisinde insanları düşünün, neden mutsuz insanlar? Başka birisi ona bir kötülükte bulununca intikam almaya çalışıyor. İntikam alamadığı sürece huzursuz, intikamını alsa o kişiye bir kötülükte bulunduğu için kalbi yeniden sızlayacak, gene huzursuz. Sevgili kardeşlerim, biz böyle bir toplum değildik. Bu dünyadaki en yüce soy sizlerin soyunuz. Osmanlılar. Neden Osmanlı'ya hayranız? Çünkü Osmanlı'da yükselme devresi boyunca en üstteki sınıf tasavvuftandı. Orta sınıf tasavvuftandı. Esnaf ve zanaatkar tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Herkes tasavvuftandı. Ve mahalledeki herkes birbirini çok yakından

O mahallenin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Herkesle ayrı ayrı yakınlığı söz konusuydu. Herkesi tanırdı, herkesle en iyi ilişkiler içindeydi ve saygı görürdü. Herkesin birbirine sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu, zayıfları koruduğu bir güzel statü hakimdi. Sevgili kardeşlerim, ceddiniz Osmanlılar 600 yıl şu dünyadaki örnek insanlar olmayı başardılar. Toplumun bütün kesimleri, belki ayrı ayrı tarikatların ama hepsi tarikatların o insanları sonsuz huzura ulaştıran mutluluğu içinde yaşadılar. Üst kademedekiler Mevlevi'ydi. Asker Bektaşi'ydi. Arada da diğer tarikatlar yer alırdı ve her birinin bol taraftarı vardı. Ve insanlar dostluğu öğrendiler tarikatlarda. Sevmeyi öğrendiler. Birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler. Her cümerç içinde insanların büyük haksızlıklara maruz kaldığı koskoca Avrupa'da, Orta Çağ'da Osmanlı bir insanlık numunesiydi. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Mutluluğun bir tane yolu var. Sevmek. Seveceksiniz. Onlar sizi sevmese de siz sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Ve sevmeyi öğrendiğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman bütün insanlar sizin dostunuz olacak. Herkes sizi sevecek. Herkes tarafından sevileceksiniz. Herkese yardım etmek için çırpınacaksınız. Çünkü siz o zaman başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. İşte Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği son hedef. Bu odur. Başkaları için yaşamak. İşte mutluluğun doruğuna orada çıkılır. O zaman Allah Teala sizi başkalarından daha çok sever. Çünkü siz Allah'ın size öğretisinin o üst noktasına ulaştınız. Ruhunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. O zaman siz de başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Nefsinizin sadece afetlerinin kalmamasından değil, daha ötelere geçtiğiniz için, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gördüğünüz için, yedi kat cehennemi, yedi kat cenneti gördüğünüz için, Allah'ın cemalini gördüğünüz için, Allah'ın zatıyla birlikte sırlar alemi sona erer. Sevgili kardeşlerim, daha büyük mutluluk olur mu? Allah Teala'nın cemalini, hayır bu gözlerde değil, şuradaki gözünüzde, kalp gözünüzde görürsünüz. Yunus dostu gördü diyor gönül.

diyor. Gel dosta gidelim gönül diyor başlangıçta. Sonunda da dostu gördü diyor. Yani iradesini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor Yunus'un. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel bir hayat vermiş ki Allah Teala nefsiyle ruhuyla dengede bir insan vücuda getirmiş. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse farklı bir dizaynı hemen Allah Teala vücuda getiriyor. O kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurunca o kişinin ruhunu alıyor Allah Teala kendisine. O kişinin ruhunu demekle herkes öyle söyler. Onun için biz de öyle söyledik. Aslında doğru değil. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyor. Ruh var bütün insanlarda. Nefs var, fizik vücut var. Bir üçlüyle yaratılmış insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. O da onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Allah ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu işte o ruh hepinizde var ya da bir kısmınızda vardı. Çünkü siz o bir kısmı ruhunu Allah'a gönderdiği için ruhsuz. Sevgili kardeşlerim, o mutlu olmayanlara yaklaşmalısınız. Onların da mutlu olmasını sağlamalısınız. Onlar bilmiyorlar. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberleri yok. İçinde yaşadıkları dünyada nefret var, kin var, düşmanlık var, haset var. İsyan var Allah'a. Neden öyle diyoruz? Allah ile bir sevgi bağı kurmak istikametinde gayreti olmayan toplumun büyük kısmı Osmanlı'dan bu tarafa neler kaybetmişiz görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun için sizlere gece gündüz onu söylüyoruz, seviniz diyoruz. Atalarınız gibi olun. Osmanlı gibi olun. Osmanlı ne yaptı? Onlara ne söylendi? Sahabe gibi olun dendi. Biz sizlere hem sahabe gibi olun diyoruz, hem Osmanlı gibi olun diyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sahabe de ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Osmanlı'da da toplumun büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, her teslim sizi mutluluğa biraz daha götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Mutluluğunuz %50'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. %80'i aştı mutluluğunuz. Nefsinizi teslim ettiniz. %100 oldu. Ondan sonra iradenizi teslim ettiniz. %100'ün üstüne çok daha güzel bir şeyler ilave ettiniz. Rakamsal değer değişmedi ama sizin mutluluğunuz arttı. İnsanları daha çok sevdiniz. Daha çok insanın mutluluğu için kendinizi seferber ettiniz. Başkaları için yaşamayı öğrendiniz. O zaman sevgili kardeşlerim,
Siz de aynı soruyu soracaksınız kendinize. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Çünkü o zaman siz etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan özel bir hüviyetin sahibi olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hayatınızın her saniyesi dolu geçecek. Her saniye siz insanları sevmek konusunda yarışta olacaksınız. Herkesin bir açıdan sevilmesi mutlaka imkan dahilindedir. İnsanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, bir taraflarında onları sevebileceğiniz bir zemin bulabilirsiniz. Peki bu Allah-u Teala tarafından zorlandığınız bir husus mu? Hayır. Allah-u Teala zorlamaz. Allah-u Teala emreder, kanunlarını koyar. İnsanlar ya akıllarını başlarına toplarlar, itaat ederler ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah onları mürşidine ulaştırır. Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dünya mutluluğunun yarısına kavuşurlar. İsterlerse bir ömür boyu bunu devam ettirebilirler. İşte o zikir seviyesi 33 binse, 40 binse, her ne kadarsa o seviyeye ulaştılar mı, ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi, o noktada, ruhun Allah'a teslim olduğu noktada o kişi dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Öyleyse dünya saadetinin yarısı. Peki cennetler Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennet, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman emaneti o emanetin sahibine tevdi ettiği zaman, teslim ettiği zaman. Allah Teala ne diyor? Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki inne Allah'e, muhakkak ki Allah, şüphesiz ki Allah, يَأْمُرُكُمْ sizlere emreder. اَنْ تُعَدُّ tevdi etmeyi, teslim etmeyi, el emanati, tuaddül emanati, emanetleri, ila, onlara, ehliha, onun ehline, ila, arkadaki sondaki e2, Ahmet'e, Mehmet'e derken, Allah Teala ila kelimesini kullanıyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, vermenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki buradan sizlere hitap ederken öylesine içimiz sevgiyle doluyor ki hiç karşınızdan ayrılmak istemiyoruz. Keşke günün 24 saatinde sizlerle beraber olabilsek. Ama o kadar çok işimiz var ki sevgili kardeşlerim.
sizler için yaşıyoruz. İnsanları cehennemden kurtarmak için Allah Teala bizim hayatımızı ona vakfettirdi. Biz onun dünya üzerindeki telefonuyuz. Onun sesiyiz. Onun için herkesi severiz. Ve bu sevgi bir hayat boyunca bize hep Allah Teala bizi bunu öğrettiğinden beri nasıl kapladıysa, nasıl tepeden tırnağa kuşatmışsa, her tarafımızı Allah Teala sevgiyle doldurmuşsa, bu sevgi bir ömür boyu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ipin ucu bizde değil, onda, sahibimizde. Nefsimizdeki bütün afetleri aldı. Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini öpmeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki biz ona aşık değiliz. Ona hayranız. Aşkların çok daha ötesinde bir olay. Hayran olmak. Biz ona hayranız. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti daha burada sona eriyor. Hepinizi öylesine çok seviyoruz ki aslında huzurlarınızdan ayrılmak istemiyoruz. Ama süremiz doldu. Ve sizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece beş şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu beş şart, İslam'ın beş tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın beş şartını yerine getirmezseniz, orta yolun dışındasınız, altındasınız demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bu tefrittir. Yapılması lazım gelenlerin eksik yapılmasıdır. İslam'ın beş şartının ötesinde bir takım yeni şartlar getiriyorsanız, daha bunun ötesinde başka bir şeylerle de uğraşıyorsanız, o zaman da ifrattasınız. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığının ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa, o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın beş şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı. Teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazıyla öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede. Gecenin yarısından, şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak, ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak ve ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ulul elbab oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var. Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik bu şart İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi olamaz ve o kişi şirktedir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ve kumusolat la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvap olan? Meaba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi meaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, meab olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafiz ise başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor.

Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اِرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اِلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. اَوَاهِمُنْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Allah'a mülaki olmayı dilemişler.

sahabe dediğimiz insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, bu lazımeyi yerine getirmişler.

Onlar için sahabe için bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı bildikten sonra Allah Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amel oluyor ve Allah ona daha sonra furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar. Tabiyet takvasının. Sonra bakıyoruz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mürciye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, o hidayete ermektir. Sümer 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Müşriklerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

daha ötede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah-u Teala diyor ki, ya beni Adem'e, inna ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul alacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin fizik uçlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmetleri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini gün işte ikisinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı açmışlar 6, 12, 18, 24 saatlik bir zaman parçasının 4'te 3'ü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul albab olmuşlar. Allah Teala onların daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ulul albab olduklarını söylüyor.

sahabenin hayatına baktığımız zaman daimi zikri açtıklarını Ulu'l-Albab olduktan sonra muhlis olduklarını da görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve müminlere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri vap olmuşlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah-u Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulleri vap oluyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evveline var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en ün safta alanlar evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ne gösteriyor bu? İster Ensar olsun, ister muhacirin kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salah makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine amenu ve kânu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amen olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayat et dünya fil ahireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafen aleyhim ve la hum yahsunun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayat et dünya fil ahireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela. Amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbap olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le onun bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Birinci safa, hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ulelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa, beş, iki daha, yedinci safa, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Ki tabiin onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ve bu 7 safada vücuda gelen 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki vellezî eştenebu tagute an yabuduha ve enavu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî. Onlar taguta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Bu birinci takva, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe

Bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhdis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhdis olmuş mu? Evet. Altı. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tahmin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık, hem de bütün sahabenin bunları 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi 7 safhada gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri, sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bugün artık 3. asr saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, beşlerinizi, nefslerinizi ve iradelerinizi hepiniz Allah'a teslim etmek için nefsinizde çok ciddi bir savaşa girmelisiniz. Girerseniz Allah'tan büyük yardım alacağınızı bilin. Allah'tan yardım isteyin ve zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir. Ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle

kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah-u Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda en güzel yaşantı Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisame laha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nura ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız. Tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut insan ve cin şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kafirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kafirler tağutun dostlarıdır.
Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah-u Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vallazîne yeştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağut'a kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yer yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır, Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle İnsan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk böyle mi başlar? Elbette o kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü, bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle, yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek
Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin. Taraflardan birinde siz varsınız. Ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var. Sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insan. İkincinin görevi Allah. O da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini. Bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime. Maide 7

Rahat 27 sevgili kardeşlerim, Maide'ydi değil. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini
mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse neye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın katından iniyor. Göğsünüze iniyor. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7, %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usallarını gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmete fazl adlı iki nuru getirir. Birinci basamakta
kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan evvelki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve faz nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Faz ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle faz birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha 3. basamakta mutluluk yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onu tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz, o kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır.
olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran ikinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize de hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'alaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen
Bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl da girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmezse de tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a münaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine Devrin İmam'ın ruhu gelir yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber Seyr-i Sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın kadından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın kadından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasına tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmüt talakın geldi.
Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması, ilk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. Sonra nefsi levvame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak ardından 22. basamak ruhunuz Allah katında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla. El Fatiha ve as salavat. Amin.

Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız, bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadarı mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe birbirleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Hep hatırlarım Hazreti Ömer'in o kıssasını. Şehit olmak üzere olan üç sahabeyle geçirdiği macera. Son demlerini yaşıyor üç sahabe. Şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya giriyor. Hemen koşuyor sahabeye. O kendisine suyu uzattığı sahabe diyor ki, ya Ömer, suyu diyor ona götür, ona ver. Onun diyor benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olan, şehit olmak üzere olan son dakikalarını yaşayan bir şehidin ölmeden evvelki vasiyeti olarak değerlendiriyor. Emir telakki ediyor. Koşuyor hemen ikinci sahabeye. Ona uzatıyor suyu. O sahabe de aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Üçüncü sahabeyi gösteriyor.

diyor. Hazreti Ömer onu da şehit olmak üzere olan bir insanın, sahabenin son emri, vasiyeti diye değerlendiriyor. Üçüncüye koşuyor, suyu uzatıyor. Üçüncü suyu alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor. Birinci de şehit olmuş. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Onlardaki birbirine karşı olan o büyük sevgiyi, başkalarını yüceltmekten duydukları o büyük mutluluğu anlatabiliyor muyum acaba size? Sizler, sevgili kardeşlerim, bizim kardeşlerimiz, bize tabi olanlar, sizler bugünün sahabelerisiniz. Madem ki bu devrin imamı biziz, sizler de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi sevin. İnsanlara mutluluğu yaşatın. Bir insanı mutlu edebilmeniz, onu dinlemekle, onun pozitif taleplerini yerine getirmekle gerçekleşir. Neden negatif taraflar değil? Çünkü negatif taraf hem sizi huzursuz eder gerçekleştirdiğiniz zaman, hem de onu. Benim mutlu olmamı istiyorsan falancaya git şu kötülüğü yap diye biri size bir şey söylerse, elbette onu yerine getirmeyeceksiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere vazifelendirildiniz. Allah'ın emirleri herkesi mutlu etmek istikametindedir. Yasakları ise kimseyi mutsuz etmemeniz istikametindedir. Hiç kimseye bir zarar vermeyeceksiniz. Hiç kimse sizden bir kötülük gelen bir insan olmayacak. Onu üzecek bir davranışta bulunmayan insanlar olarak bu dünyada yaşayacaksınız. Bu devrin sahabesi olmak işte bunu gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilk adım sevmektir. Allah Teala insanları sever. Bütün yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlardır. Ve de Kur'an-ı Kerim'e bakın, Allah Teala insanın sadece mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, en mutlu olmasının standartlarını Kur'an-ı Kerim'e emirler olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Bu, bir insanın mutsuzluktan mutluluk dünyasına adım atmasıdır. Dünyadaki en mutlu insan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişidir. Tabiyetten sonraki o 7-8 aylık devre, o kişinin hayatının en mutlu devresi olacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süreç, 7-8 aylık bir devre, bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, kime bunu söylemişseniz, Allah'a ulaşmayı dile,
ve mutluluğu yaşa demişseniz, o kişi hacet namazını kılmışsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olay. Dilemeden hacet namazı kılmak kişiyi mürşidine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu büyük ideal uğruna yapacağınız şeylere hazırlıklı olarak hacet namazını kılacaksınız gece saat 1'den sonra. Vay abdest alacaksınız, öyle kılacaksınız. Allah'tan bulunduğunuz yerdeki kişiyi soracaksınız. Tabi olmanız lazım gelen kişiyi. Allah Teala onu zaten karşınıza mutlaka çıkarır. Size de hacet namazını kıldığınız zaman haber verir nereye gitmeniz lazım geldiğini. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki bugün artık bir problem değil. Kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafında hamdolsun ki mevcut. Sizlere yardım edebilmek üzere. Evvela bir vekil mürşidin, yani el öptürmeye kendisine cereyan getiren kardeşlerimiz, tasavvufu anlatabilecek durumdalarsa sahiplerdir. Onlara evvela ulaşırsınız, onların elini öpersiniz. Sonra daha üst dereceli birisine ulaşırsınız. Belki bir gün bize de ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarlarını veriyor insana. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber yeni bir dünyaya açılır kişinin gözleri ve ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7 aylık, 8 aylık bir devre içerisinde o kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Yani daimi zikre ulaştıktan sonraki yaşadığı mutluluktan daha büyük bir mutluluk. Çünkü o karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya geçişin işaretidir. Siyahın yanında beyaz, grinin yanındaki beyazdan çok daha farklı bir renk ifade eder. İşte hiç Allah'ı tanımadan, bilmeden Allah'a ulaşmayı dilemek, siyahın yanında beyazı yakalamaktır. Birçok olaylar yaşadıktan sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gören kişinin bir gün aklının başına gelmesi ya da tesadüfen bir mürşide ulaşıp ona tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olmak bir muhteva ifade etmez. Kişi mürşide bir tek sebeple ulaşır. İki tane sebep yoktur. Bir tek sebep, sadece ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi ikinci safa olan mürşide ulaşmak için hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. İçinde dayanılmaz bir coşku vardır. Mutlaka bir mürşide ulaşmak, mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması, mutlaka seyri sürük isimli yolculuğa ruhun diğer ruhlarla beraber çıkması, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitet-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü, Allah'ın zatında yok olması. İşte fenomen budur. Olması lazım gelen olaylar dizisi bunlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu noktada vücuduttan ruhun ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşabilmesi için
Kişinin nefs tezkiyesi yapması gerekir. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurları alması ve fazılların o kişinin kalbinde %7 %7 birikmesi, her %7 birikimde ruhun bir gök katı yükselerek 7 tane gök katını aşması Allah'ın zatına, 7. katın 7 tane alemine geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle ulaşması. İşte olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah ile beraber olan bir insan bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O Allah ile beraberse o Allah'ın emrindedir. Allah'ın emrinde olmaksa başkaları için yaşamaktır. Dünyadaki en mutlu insan başkaları için yaşamaya başlamış olan insandır. O etrafındaki herkese mutluluk ulaştırdıkça, onların mutluluğunu gördükçe mutluluğu artan bir insandır. Herkes onun dostudur. Sevgili kardeşlerim, ona düşman olabilirler. Ama o, kendisine düşman olanlara düşman olamaz. Düşman olmaz demiyoruz. Olamaz. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Allah Teala onun kalbinden kini, nefreti, düşmanlığı söküp almıştır. O kendisine düşman olanların da dostudur. Allah Teala'dan talepte bulunduğu zaman onların da Allah'ın yolunda olmasını talep eder. Allah'a ulaşmayı dilesinler de mutluluk neymiş görsünler, yaşasınlar diye tüm karanlık yüzlü insanlar için de dua eder. Sevgili kardeşlerim, kalpler esastır. Yüzler kalbin aynasıdır. Özellikle yüzlerdeki gözler. O gözlere dikkatle bakın. Sevgi mi akıyor onlardan? İşte o sizin dostunuzdur. O gözlere dikkatle bakın. Nefret mi akıyor? O sizin dostunuz değildir. O yaşadığının farkında bile olmayan bir zavallıdır. Şeytana yenik düşmüştür. Kendisine fenalıklar yapılmıştır. Kötü davranışlarda bulunmuştur. O da intikam almak sevdasına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, intikam bir çözüm değildir. Size yapılan bir kötülüğe karşı o kötülüğü yapanı affetmek büyüklüğünde bulunabiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ın dostusunuz. Onu affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, buradan bir bakabilseniz olaylara. Allah Teala size de gösterse 7 kat gökleri, Allah'ın zatını, her gök katında vukua gelen olayları size belki yüzlerce defa anlattık. Allah'ın bize gösterdiği o bütün o güzellikleri, birinci katta ne olur, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda, yedinci katın 7 tane aleminde ne olur? Allah'ın katında, Allah'ın zatında nasıl yok olur ruhunuz? Zaten ona olan, ona ait olan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve yok olur.
Allah'ın zatında kaybolur. Allah Teala ne diyordu Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhihi benim ruhum. Ruhumdan o kişinin içine üfürdüm diyor. O zaman insan olmanın nasıl bir mazhariyet olduğunu, ne kadar muhteşem bir olay olduğunu düşünemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sizler eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluksunuz. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu ona üfürülmediği için mevcut değildir. Ama bütün insanlar buna hak sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Allah Teala o kişi doğduğu zaman ona ruhundan mutlaka üfürür. Dünyaya gelişin ilk müjdesi insan adı verilen bu Allah'ın en kıymetli mahlukuna Allah ruhundan üfürür. Neden en kıymetlidir? Ruhu bünyesinde taşıdığı için. Peki bu insan Allah'ın katında daha kıymetli olabilir mi? Evet, olabilir. Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği zaman ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırdığı zaman. Ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ruhun vücudu terk ettikten sonraki yolculuğu 7-8 aylık bir zaman parçasını ihata eder. Bu zaman parçası içinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hepiniz için söz konusu olan nedir? Allah Teala'nın indinde en güzel hedeflere ulaşmak. Birinci güzel hedef ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ondan daha güzeli var mı? Evet, sizi daha çok mutlu edecek olan şey ileride nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur birikimini sağladığınız zaman, daimi zikre yaklaştığınız zaman, günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığınız zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'tan ne kadar çok yardım aldığınızı fizik vücut tesliminde çok iyi hissedersiniz, anlarsınız. Ve bilirsiniz ki size kalsaydı asla bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildi. 3 saatlik zikirle ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. 3. kat cenneti elde ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennet sizin. Mürşidinize tabi olduğunuz 14. basamakta 2. kat cennet sizin. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz otomatik olarak Allah'ın zatına ulaşacak. Allah size zikir zevkini verecek. Allah size namazı sevdirecek. Allah size bütün ibadetleri sevdirecek. Evet, tekrar ediyorum, siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek, mutlaka sevdirecek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ama namazlardan zevk almıyorsa, oruç tutmak ona hala zevk hissettiriyorsa, o kişi bilsin ki o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememiştir. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gerçek anlamda bir insan, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var,
O kadar da kolay bir şeymiş ki bana anlatılana göre. Ne olur Yüce Allah'ım beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Çünkü biliyor, öğrendim ki ben ulaştırmıyormuşum. Ben sadece sana ulaşmayı diliyormuşum. Ve mürşidimin elini öptüğüm gün ruhum benden ayrılıyormuş. İşte mürşidini hak mürşidi, hacet namazı kılarak Allah'tan soran kişi, o mürşide ulaşıp elini öptüğü zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mürşit sevgisini mutlaka verir. O kişi mürşit için aramaya başlar. Bir mürşide tabi olmak onun içini tarifi mümkünsüz bir istekle doldurur. Dilinden tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal'in tabiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o dilinden tarifi gayri mümkünsüz olan o sevgi var ya, Allah'a ulaşma aşkı. Kim gerçek anlamda kalbinden ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah ona öyle bir Allah sevgisi verir ki o kişinin bütün hayatını kaplar. Ve de eski yaşantısındaki bütün negatif faktörlerin yok olduğu yeni bir devreye girer kişi. 7-8 aylık bir devre. Hayatının en mutlu 7-8 ayını geçirir. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre, Allah Teala'nın bütün negatif faktörlere göre kişiyi koruması altına aldığı, şeytanın ona müdahalesine müsaade etmediği, asla müsaade etmediği bir zaman parçasıdır. Bu zaman parçasında kişi dünyadaki en mutlu insandır. Ya da pek çok insan olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen ve de mürşidine tabi olan onlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu öğretmek için buradayız. Biz sizi Allah'ın bütün insanları nasip kıldığı mutluluklardan haberdar etmek için buradayız. Sizlere huzuru ulaştırmak için dünya hayatınızı, o mutsuz, kapkaranlık dünyanızı aydınlatmak için kalbinizi nurla doldurmak konusunda size ilim öğretmek için buradayız. Suallerinizi çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Biz her zaman sizlere cevap veririz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Siz Allah'ın yolunda iseniz mutlu olmaya layıksınız. Ama gelin görün ki insanlar İslam'ın beş şartını yerine getirip mutlu olacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bu yol orta yoldur. Bir ifrat var, bazı saflar var. Onlar çok zikrediyorlar. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın beş şartının içinde bunlar yok. Bunlara gerek de yok. Ama yanılıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize defaatle farz kılınmış. Ve o olmadan kişinin takva sahibi olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a münib ol. Yani
Allah'a ulaşmayı dile. Ve bu dileğin sahibi olduğun zaman takva sahibi olsun. Takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtulursun. O müşriklerden olmasın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırka, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşan 72 tane fırka bir tarafta, bir de o fırkaların her birinde yaşayan küçük azınlıklar. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biz 73. fırkanın bugünkü temsilcisiyiz. Hiç boş kalmadı bu mevki. Hep Allah'ın dostları tarafından işgal edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın dostları insanlara hep bunları öğrettiler. Evvela kendileri yaşadığı mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. En sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etmeye yetkili kılındılar. İşte bu sözleri söyleyen, sizlere anlatan kişi de bu emri Allah'tan almış birisi. İrşada memur ve mezun kılındık. Kim tarafından? Kendi kendimize mi? Hayır. Allah'ın emriyle. Bunun için bu kadar huzur içindeyiz. Ne kadar insan Allah'ın bize öğretisiyle mutluluğa ulaşmışsa Allah Teala bize o kadar çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi dünyadaki en büyük tuzağa düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediğini, hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, böylece ruhlarının vücuttan ayrıldığını. Üç, bütün sahabenin ruhlarının onlar hayattayken Allah'a ulaştığını. Onların adı sahabe. Üç kademe oldu. Sahabe burada durmamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Burada da bitmiyor. Bütün sahabenin daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Beş. Altı. Bütün sahabenin tövbe-i nasuh ile, nasuh tövbesiyle tövbe ederek muhlis olduklarını ve yedi, bütün sahabenin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bizi tanıyorsanız bilirsiniz ki biz unutulmuş olan Kur'an'ı bugün insanlara öğreten kişiyiz. Neden diyoruz unutulmuş? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i birkaç asır İslam'ı yaşadıktan sonra bir kenara bırakmışlar. Ve de din konusunda, daha doğrusu iman konusunda tartışmaya başlamışlar. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tartışma yoktu? Çünkü o hakikatleri anlattı ve herkes onun söylediklerinin tek hakikat dizaynını ifade ettiğini,
öğrendi. Onunla beraber yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bugün bizim de kardeşlerimiz arasında ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse 14 asır evvel onların yaşadığı İslam bugün de yaşanıyor. Ve de Allah-u Teala bütün insanları sadece onlar mutlu olsunlar diye yaratır. Ama insanlar mutsuz. Neden? Çünkü insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra imanı tartışmaya başlamışlar. Mümin olmayı ve imanı tartışmaya başlamışlar. Bir Eş'ari çıkmış, bir Maturidi çıkmış. Tartışmanın iki kutbunu oluşturmuşlar. Ve tartışma hala bugün de devam eder. Neyi unutturmuş insanlara? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Hidayet kavramını unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin, bu İslam'ın 5 tane şartının ötesinde 6. şart var. Zikir. Allah-u Teala zikrin dinin direği olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileykel minel kitabi ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Onlara Kur'an'ı oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve zikir muhakkak ki en büyük, mutlaka en büyük ibadettir. Ve en büyük ibadet İslam'ın içinden kanatlanıp uçmuş. Şeytan bunu başarmış. İslam'ın 5 şartına itilmesini, o standartların içine hapsedilmesini sağladığı gün şeytan bu davayı kazanmış. Ve İslam alemi dünyadaki bütün buluşların sahibiyken, dünyada insanlara medeniyeti, insanca davranmayı, dünyada da, Avrupa'da da, Asya'da da, Avrupa'da da öğretirken, İslam aleminde adım adım yozlaşmayı, şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri unutturarak sağlamış. Zikir olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi yoksa mutluluk yoktur. İnsanlar bu yüzden mutsuz, bu yüzden huzursuz, bu yüzden birbirini yiyor. Bu yüzden savaşlar oluyor. Ama sevgili kardeşlerim, 4 mukaddes kitabın Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve daha evde Hazreti İbrahim'in kitabından bahsediyoruz. Çünkü hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de her biri Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. İşte bu din, Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, mürşide tabiyeti içine alan
ruhu ve içi nefsi iradeyi Allah'a teslime götüren ve kişiyi bir de tövbe-i nusuhla, tövbeyle tamamlayan 7 safhalık bir muhteva gösterir. İşte bu mutluluğun kesin kalesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İsteriz ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İsteriz ki bütün dünya nasıl mutlu olacağını öğrensin. O günler hamdolsun ki artık çok uzaklarda değil. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bunun bütün dünyaya ulaşacağını, ulaştırılacağını ve dünyadaki dinlerin birleştirileceğini göreceksiniz. Kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Hristiyanlar, yani İncil'i inceleyenler, kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Museviler, yani Tevrat'ı inceleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bizim gösterdiğimiz standartlarda bütünüyle incelemek zevkine ulaşanlar, görecekler ki 7 safının 7'si de 3 mukaddes kitapta da yer almış. Madde 1, madde 2, 3 mukaddes, 4 mukaddes kitapta da Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Her devirde ayrıca insanların bunu yaşadığı kesin bir şekilde her kitapta ispat edilmiş durumda. Öyleyse sözlerimize dikkat edin ve bilin ki bütün dünyaya sulh ve sükunu getirebilecek olan temel esas budur. Bunun için bu kadar çok insanlar bize içerliyor. Bunun için Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışanlar bize ateş püskürüyorlar. Ama ne ateş, ne kasırga, ne fırtına sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerinin ispat edilmesine engel teşkil edemez. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yeni sohbette bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti. Unutmayın, Allah Teala sizden, hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. İstediği tek şey odur. Saadetiniz, mutluluğunuz. Çünkü siz insansınız. Allah'ın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği, en değerli mahluku. En üst seviyedeki mahluku. Dikkat edin. Yeryüzünün halifesi cinler değildir, melekler değildir, insandır. Yeryüzünde Allah'ın vekili gene cinler değildir, melekler değildir, hayvanlar değildir. Gene insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsansınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için Allah Teala her şeyi yaratmış. Her şey sizi mutlu kılmak için bir vasıta. Siz de başkalarının mutluluğu için bir vasıtasınız. Ama Allah'ın bir kanunu var. Siz başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunmazsanız, onlardan size, sizi mutlu edecek olan davranışlar geri dönmez. Her biriniz kendi mutluluğunuzdan mesulsünüz. Eğer mutsuzsanız, sakın sebebini başkalarında aramayın. Sebep her halükarda, yüz üzerinden yüzle sadece sizsiniz. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. O her şeyin en ince hesabına kadar sahibidir. Öyleyse Allah insanı cezalandırmaz. Ne zaman cezalandırır? Cezayı hak ettiği zaman cezalandırır. Allah'ın kanunları var. Eğer başka birine bir kötülük ederseniz, Allah Teala size azap verir. Bu onun tabii karşılığıdır. Bu azabı tattığınız zaman, Allah Teala size neden azap veriyor diye düşünürseniz, doğru bir düşüncedir bu. Yaptığınız günahın karşılığını dünya üzerinde size ödetiyor. Ama Allah Teala bana azap ederek zulmediyor diyorsanız, hayır. Allah kimseye zulmetmez. Sadece adaleti mutlak tahakkuk ettirir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar azaba muhatap olursunuz. Öyleyse ne zaman bir başkasının kalbini kırarsanız arkasından bir azap ulaşır size, bir huzursuzluk, bir sıkıntı kaplar içinize. Keşke yapmasaydım dizaynına girersiniz. Bu azabı size gönderen, size tattıran Allah'tır. Yetmez. Nefsiniz de sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ruhunuzun nefsinize bu tarzda bir davranış biçimi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Ve mutluluğunuzun mimarı kendinizsiniz. Mutluluk dünyanızı kendiniz inşa edeceksiniz. Dilerseniz. Dilemeyebilirsiniz. O zaman bu dünyada da mutsuz olursunuz. Ve gideceğiniz yerde mutlaka cehennem olur. Mutlulukla cehennemin ne alakası var diyorsunuz? Birinci sınıf alakası var. Evvela mutluluk ikiye ayrılır. Birincisi dünya mutluluğu, şu dünyada yaşadığınız hayat. İkincisi cennet mutluluğu. Ya bu dünyada da mutlu olursunuz, cennette de mutlu olursunuz. Birinci alternatif. Ya da bu dünyada da mutsuzsunuz, cehennemde de mutsuzsunuz. İkinci alternatif. Bu dünyada mutlu olamadan cennete girmek de mümkün mü? Evet, mümkün. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de diledikten sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse, Allah'a doğru yola çıkamadan evvel ölürse, bu süre içinde bu kişi başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından hiçbir farka sahip değildir. Onlar nasıl mutsuzsa o da mutsuzdur. Ama bu noktada ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşmadan evvel ölürse, bu kişi Allah'ın cennetine girer ama dünya mutluluğunu yaşamamıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, mutluluğu kısmen yaşayan birisidir o. Eğer birinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, mutluluk oranı çok düşüktür. %7. İkinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, %14. Üçüncü gök katına ulaştığı zaman ölürse, %21. Bu kişi cennete girecektir. Dünya mutluluğunun hayata oranından bahsediyoruz. Her gün bir hayata gözlerinizi açarsınız. Bu dünyada bir hayat mı? O hayatı yaşarsınız. Dünya hayatını yaşarken kanunları bilmeyen bir insan için her zaman huzursuz olmak söz konusudur. O Allah'ın kanunlarını bilmediği için başkalarından kendisine iyi davranılmasını bekler ama kendisi başkalarına iyi davranmaz. Başkalarından güler yüz bekler, kendisi başkalarına güler yüzle davranmaz. Başkalarından kendisine iyilik edilmesini bekler ama kendisinden başkasına iyilik ulaşmaz. Böyle insanlar dünyada hiç mutlu olamayacak olan insanlardır. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Ne ekersen onu biçersin. Negatif alanda kanunu böyle. Ne ekersen onu biçersin, birebir karşılığını alırsın. Kişi hangi standartlarda olursa olsun, birebir karşılığını alır. Yani kötü davranan kişi aynı oranda bir kötülüğü mutlaka davet etmiştir. Ama iyi davranan kişi bunu katlı olarak Allah-u Teala'dan alacaklar. Evvela her başkasını mutlu ettiğiniz olayda o insanların
bir ihtiyacını giderdiğinizde onlara güler yüz göstererek onları mutlu ettiğiniz zaman, sevdiğinizi onlara gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz zaman bunların her birisi ayrı ayrı güzellikler. Onlardan da mukabele görürsünüz. Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte orada mutluluk sizi bekliyor. Sadece ona nasıl ulaşacağınızı bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Bir niyetle ulaşacaksınız. Bir dilekle ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu anahtar cennet kapısını mutlak olarak açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte onun sırrı budur. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de sırrı budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece dileyen kişi için cennet mutluluğu dilediği andan itibaren teşekkür etmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse kişinin birinci kat cennetin sahibi olduğu bir nokta.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa mı dinliyorsunuz yoksa? O zaman sormakta haklı olacaksınız. Yani sen ne demek istiyorsun? Bir tek dilekle Allah-u Teala, sırf Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz için Allah-u Teala bizi cennetine mi alacak? Sahabeden bile 10 tanesini cennetine almış Allah-u Teala. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci sualinizin cevabı evet. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet için ehilsiniz. Bitmiştir olay. Hiç ibadet yapmadan ertesi günü ölseniz, niçin ertesi günü ölseniz diyorum? Çünkü yaşarsanız o size ibadetleri sevdirecek. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Göreceksiniz ki namaz kılmak bir zevk haline alacak. Oruç tutmak bir zevk haline alacak. Özellikle zikir yapmak bir zevk haline alacak. Zikir yaparken o büyük mutluluğu, iç huzurunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda gelin sizin de gül bahçesinde, gül bahçelerinde bir geziye çıkalım. Bu gezinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu gezinin sonucu yedinci kat cenneti, en üst cenneti elde etmektir. Bu gezinin sonucu dünya saadetinin bütününü elde etmektir. Her şey bir dilekle başlıyor. Hani ne sihirdir ne keramet falan derler ya, sihir gibi bir şey. Sihir kelimesi deyince insan olmayacak şeyin olacağını düşünür de onun için bu kelimeyi kullanırız. Yoksa zülmani bir müessese sihir. Ama Allah-u Teala Rabbani açıdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona mutluluğun bütününü vaat eder. Hem cennet saadeti bütün boyutları yedi katının sonunda yedinci kat cennet saadeti de o kişiye ait olabilir. Eğer yolunda sebat gösterirse birinci kat cennet saadeti de daha başlangıçta ona mutlaka sağlanır. Sebat göstermesi gerekmiyor.

yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Ne zaman? Eğer 5-6 aylık ömrünüz varsa. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet. Allah öğrettiği için biliyoruz. Bundan da eminiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim de böyle yazıyor. Allah Teala da böyle söylüyor. Ayrıca kendimiz de dahil olmak üzere pek çok insan bu güzelliği yaşadı. Ve halen hayatta olanlar yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o yolculuğun başlangıcı, yani gemiye biniş bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bilet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemidesiniz. Bu gemi sizi 7 tane limana taşır. Birinci kat cennetten başlayarak 7 kat cennete birer birer ulaştırır. Birinci kat cenneti elde etmek için gemiye binmeniz yeterli. Bindiğiniz anda geminin kendisi birinci kat cennettir. Çünkü birinci kat cennet için hiç gayret sarf etmediğiniz halde, hiçbir şey yapmadığınız halde, sadece bir dilek sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alır. Birinci kat cennet. Nasıl olur? Ben günahkar bir insanım. Bunca günah işlemişim. Allah Teala beni cennetine neden alsın ki? Onca namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar yaşıyorsa onların yeri cennet. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki onların çoğu da bu hakikatleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Allah Teala ilim sahiplerini ilimsizlerden ayırıyor. Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şu dünya üzerindeki payesi ne olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun dünya ilimlerinden, netice değişmez. Mutluluğunuz için söylüyoruz bunları. Bakın ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki, hiç şüphesiz ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Cehenneme gidecek insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve arkasından birçok faktör birden geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen adam. Allah Allah. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Bir insanı cennete ulaştıran ya da cehennemde bırakan faktöre baktığımız zaman bunun bir dilek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilemek.

Demek ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem, ne yaparsa yapsın. Şu dünya üzerinde o kişinin yapacağı şey ne olursa olsun, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, ne yaparsa yapsın, gideceği şey cehennemdir kişinin gideceği yer. Kurtuluşu mümkün değil. Yetmez. Ne kadar alim geçinirse geçinsin, şu dünyada bütün diplomaları alsın, Allah'a göre o ilmin sahibi değildir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dikkatinizi çekmek ve ibret almanız için söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece küfürdedir. Allah Teala amini olanların Allah'ın dostu olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin kafirler olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Net ve kesin hüküm. O insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Yetmez, kafirler. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. İblis insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Demiş ki, bakın size kitaplar yazdırıyorum. O kitaplardan öğrenin dininizi. Siz Kur'an-ı Kerim'i nereden bileceksiniz? Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Bir takım adamları da öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'i öyle öğrenip de yanlış yanlış öğrenirseniz çarpılırsınız ha. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep hurafeler. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O sizi Kur'an'ı da öğretmeye götürür. Her geçen gün mutluluğunuz artar. Hem dünya saadeti sizin olur, hem cennet saadeti sizin olur. Dilemiyorsunuz. Peki, öyleyse sonuçlarını söyleyelim. Ne demiştik? O insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ne demiştik? O insan küfürdedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, hangi ilmin sahibi olursa olsun, gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Bir tarafta mutluluk var, öbür tarafta bu dünya hayatını yaşarken de mutsuzluk, kıyametten sonra mutlak cehennem. Ve bunları ayıran bir tek ayıraç var, bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Bu kadar mı önemli? Evet sevgili kardeşlerim, hepiniz bir emanet taşıyorsunuz. Hepiniz Allah-u Teala'dan size üflenen ruhunu, Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu bir emanettir ve insandan başka Allah'ın hiçbir mahlukuna verilmemiştir. Ne cinler,
ne melekler, ne hayvanlar, ne kuşlar, ne balıklar, hiçbir mahluk ruh adı verilen bir emanetin sahibi değildir. Sadece sizler sahibisiniz ve Allah emanetini geri istiyor. Ben diyor emaneti size verdim, onu geri istiyorum. Bunu geriye bana vermek istikametinde harekete geçmeden ölürseniz eğer, benimki gideceğiniz yer cehennemdir, madde bir. Böyle yaparsanız mutluluk adı verilen müesseseyi dünyada da yaşayamazsınız diyor. Hadi bana sorun bakalım şimdi. Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bu mutluluk? Ne demek mutluluk yani? Biz zaten mutluyuz. Ya. Gerçekten mutlu musunuz? Hadi gelin beraber mutluluğun tarifini yapalım. İtirazınız varsa onu konuşalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Bir uyuşma halidir. Mutluluk kavganın bittiği ve artık olmadığı bir ortamdır. Devre dışı kaldığı bir ortamdır. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomen, devamlı bir müessese. Mutluluk eğer size nasip olmuşsa onun kesintisiz bir saadet hali olduğunu yaşayacaksınız. Her an mutlu olursunuz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da bütün kavgalar sona erer. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, kanunlarını koyan yüce yaratıcı, kainatı yaratan, yaratıcılık vasfı sadece kendisine olan Allah, sadece tek bir yaratıcı var, Allah. Yaratıcı sadece O'dur. Onun dışında ne varsa hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İblis de bu yaratıklardan sadece bir tanesidir. Öyleyse İş dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü iş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir savaş var. Bu yüzden mutsuzsunuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. İşte doğduğunuz andan itibaren nefsiniz ve ruhunuz bir kavganın içindedirler. Hayata eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, cehalet, cimrilik. Düşmanlık. 19 grup afet nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Ya ruhunuz? Ruhunuz da bunların tam zıttı olan 19 grup hasletle mücehizdir. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret mi var? Ruhunuzun kalbinde sevgi var. Cimrilik mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde cömertlik var. Cehalet mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde ilim var. Alimlik vasfı var. Nefsinizin kalbinde isyan mı var?
ruhunuzun kalbinde itaat var. Öyleyse bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzda. Ruhunuzda bütün bu pozitif karşılıklar nurlarla temsil olunur. Bu sebeple ruhunuzun kalbi pırıl pırıldır, ışık saçar. Nefsinizin kalbi ise afetlerle doludur. Afetler de karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse böyle bir muhtevada afetlerin özelliği nedir? İki özellik. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan etmek, asla onu gerçekleştirmek istememek. İki, Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini yapmak istemek. Bunlar nefsinizin afetleridir. Bu afetlerin tesirinde yaşayan kişiye hevasına tabi olan kişi denir. Heva ve hevesine, yani nefsinin afetlerine tabi olan kişi. Kim Allah'ın yoluna girerse o adım adım hevasına tabi olmaktan, nefsinin afetlerine tabi olmaktan yakayı sıyıracaktır. Allah Teala diyor ki biz insanı, yani nefsi demek istiyor burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene ulaşacak bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşacak bir özellikle yarattık diyor. Fakat diyor sonra onu esfili safiline, cehennemin en alt katına kadar reddettik diyor. Gönderdik diyor. Öyleyse ahsene ulaşabilecek özellikle yaratılan bir mahluk nefsimiz. Ama onun üzerinde gerekli terbiye sistemini kuramazsanız o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Terbiye sistemini kurmak da sizin işiniz değil. Onu da Allah sağlayacak. Hiçbir şey yapmaya istekli olmayın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala sizin kalbinize bütün ibadetlerde isteği koyacaktır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için. Hasretleri gördük. Hasretler öyle güzel huylardır ki, duygulardır ki, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler, etmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Nefs, ruhun hakimiyetindeki her olaya katlanmak mecburiyetindedir. Bundan sıkıntı duyar. Ama ruh, nefsin yaptığı yanlışlara katlanmak mecburiyetinde değildir. Ne zaman nefs bir günahı talep ettiyse akıldan, akıl da bunu uygun görüp vücudu o günah işlemeye yönlendirdiyse, ruh derhal vücudu terk eder. O kişiyle beraberdir, onun dışındadır günah işlendiği zaman. Günah biter, ruh o kişinin hayat filmindeki rakamı elindeki mizandan okur. Ne kadar derecelik bir günah işlemişse mutlaka ruh ona o oranda bir sıkıntıyı verecektir nefse. Öbür taraftan
kişinin işlediği günahın karşılığında Allah-u Teala o kişiye azap olarak ödetecektir. Manevi azap olarak. Herkes yaptığı günahın karşılığını azap olarak mutlaka dünya hayatında öder. Yeter mi? Yetmez. Ölürken bir defa daha öder. Adına kabir azabı denir. Yeter mi? Eğer bu kişi cennete girecekse, evet yeter. Ama cehenneme gidecekse, cehennemde sonsuz hayatı hep işkence içinde geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri birbirinin tamamen tersi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akıl bu dünyada hangi şartlarda şuur kazanmışsa o şartların standartlarına sahiptir. Bir topluluk düşünün. Allah'ın bütün emirleri yok farz ediliyor. Allah neyi emretmişse insanlar hiç ona itaat etmiyorlar. Onları gerçekleştirmiyorlar. Allah neyi yasaklamışsa o da tamamen insanların çok büyük bir kısmı tarafından oluşuyor. İnsanlar Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapıyorlar. İşte sokaklarından çamur akan, pislik akan bir toplum düzeni. Bu nedir? Bu o kişilerin devamlı huzursuz olmasını ifade eder. Neden? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz ve yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkadan mutlaka Allah sizi azap eder ve nefsiniz de ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Bunun arkasında ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bunun arkasında sadece Allah'ın ilmini bilmemek var. Bilmeyen kişi böyle bir ortamda yaşarken hep huzursuz olacaktır dünya hayatında. Huzursuzluğun birinci sebebi şudur. Ruhunuz ve nefsiniz birbirinin tersi alanlarda harekete geçmek isterler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterken nefsiniz asla yerine getirmek istemez. Hiçbirini. Ruhunuz Allah'ın yasaklarını işlemek istemezken nefsiniz Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse akla ulaşan iki sinyalden bir tanesi diğeriyle mutlaka terstir. Akılsa sadece bir tanesini yaptıracaktır. Eğer akıl Allah'ın bütün yasaklarının işlenmesinin olağan olduğu, tabii olduğu bir dünyada şuur kazanmışsa, nefsin bütün negatif taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs ne isterse akıl ona evet diyecektir. İçki içmek istiyor nefs, iç diyecektir nefs. Akıl nefse ya Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa, hangisine talep sahibi olursa o kişi, akıl öyle bir ortamda yeşermiş ki, neşvi neva bulmuş ki, öyle bir ortamda şuur kazanmış ki, bunların hepsi olağan şeyler, tabii şeyler. Ve Allah'ın yasakları çiğneniyor, emirlerine itaat edilmiyor. Hangi şartlarda?
akıl o vücuda Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman emrettiği hususları da gerçekleştirmediği zaman öyleyse böyle bir durumda bu kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her Allah'ın emrini çiğnediği zaman, her yasak ettiği fiili işlediği zaman Allah-u Teala tarafından azap edilecektir. Allah'ın emirlerini çiğneyen kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Mutlaka azabı görecektir. Yasaklarını da çiğneyen kişi aynı standarttadır. O da azap görecektir. Allah'ın azabının yanı başında ruhu da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Neden Allah Teala bunu gerek görüyor? Çünkü ruhunuzun emanetin sahibi olan Allah'a ruhunuz emanettir vücudunuzda. Vücudunuz bir mekandır. O emanetin mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekiyor. İşte Allah'a geri dönecek olan bir emanetiniz var, ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye programlı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye programlı. Evvela iç dünyanızdaki kavganın nereye ulaştırdığına bakalım size. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz de ruhunuz her an çatışma halinde. Birinin istediği şeye öteki hayır diyor. İkincinin istediği şeye de birinci hayır diyor. Ve bu durumda ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga iç dünyanızda nefsinizde ruhunuzun kavgasıdır. Sizi hep huzursuz eder. Sıkıntı duymanıza sebebiyet verir. Sonra geliyoruz dış aleminize. Dış aleminizde de kavga var. Nefsiniz sebebiyle başkalarıyla her an çatışma halindesiniz. Her an onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Her an farklı şeyler, yanlış şeyler yapıyorsunuz dış aleminizde. İnsanları aşağılıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. Sebebi de çok basit. Onlar da size kötü davranıyorlar. Dış dünyanızda da kavga var. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davranmanızın arkasında hep nefsiniz var. Başkalarının davranışlarından alınan da nefsinizin afetleri. Demek ki dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Orada da mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yani Allah ile Allah'ın emirleri ibadetler.
onları yerine getirmiyorsunuz. Özellikle toplumun büyük kesiminde, dinlerini yaşadığını zanneden büyük kesiminde zikirsizlik müessesesi var. Zikir yapılmıyor çünkü iblis Kur'an'da farz olan zikri yok etmiş. Farzların arasından çıkarmış. Ne 32 farzda zikir var, ne de 54 farzda zikir var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Sizin şu dünyada da mutlu olmanız için, kıyametten sonra ahirette mutlaka cennette olmanız için. Allah Teala her şeyi yapmış. İndirdiği mukaddes kitaplarla herkese ne yapmaları lazım geldiğini açık ve kesin bir biçimde söylemiş, göstermiş. Ve böyle bir dizaynda ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak sadece bu kadar. Mutlu olmak için Allah'ın ibadetlerini yapmalısınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 oldu. 6.sı da mı var? Evet. 6.sı da zikir. Yedincisinde mi var? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a neticede dileyerek ulaşmak. Öyleyse dilemeyen bir insan her halükarda mutsuzdur. Mutsuzluğu da o kişi ne yaparsa yapsın devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece. Öyleyse ne oldu bu kişi? Allah'ın emirleri cephesinde de mutsuz, emirleri yerine getirmediği için. Yasakları cephesinde de mutsuz, Allah'ın yasaklarını yerine getirmediği için. Kulvara eşit şartlarla girmiştiniz. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla, ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir nefsiniz var. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, nefsinizin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermeye başlar. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu nurlar nefsinizin kalbinin tamamını kaplar. %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın bu nurlarıyla dolunca atları fazıldır. Fazilet sahibi olursunuz. Yani nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yani nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istemez. Öyleyse ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyordu. Şimdi nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istiyor. Öyleyse aralarındaki kavga bitti. Diyalektik kavga sona erdi. Artık iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Çünkü kavga bitti iç dünyanızda. Sonra dış dünyanıza geliyor sıra. Dış dünyanızda
gene kavga bitti. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamazsınız. Onları seversiniz. Kırılmalarına, sizin davranışınızda kırılmalarına nefsiniz de ruhunuz da açık değildir, müsaade etmezler. İnsanları kırmadan, onlara en güzel şeyleri söyleyerek, onları mutlu ederek bir ömür geçirirsiniz. Dış dünyanızda da kavga sona ermiştir. Peki Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çünkü siz nefsinizde hiç afet kalmayan birisi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olarak. Bütün ibadetleri o ibadetlerden zevk alarak yapıyorsunuz. İbadetler hepsi ayrı bir zevk. Bu zevklerin en büyüğü zikirdir sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır. Öyleyse Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O güzellikleri yaşamakla hem vazifelisiniz hem de o güzellikler sizin hakkınız. Vazifenizi yaptığınız zaman hakkınızı elde edersiniz. Öyleyse nefsinizdeki afetler sona erdiği zaman, yok olduğu zaman, ruhunuza paralel bir noktaya ulaştığı zaman iç dünyanızda kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitmiştir. Ve siz üç alemde de kesintisiz bir uyum halindesiniz artık. Sulh ve sükun halindesiniz. İçinizdeki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Dışınızdaki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için orada da kavga bitmiştir. Siz mutlu bir insan oldunuz. Ve bu noktaya kadar sizi ulaştıran Allah-u Teala, şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sizi oraya ulaştırdı. Hiçbir şey yapmak istemeyen bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilesin. Bakalım o zaman istemediği şeylerin zevk haline gelmesi karşısında ne kadar şaşıracaktır. Namaz kılmak ağır gelen, oruç tutmak ağır gelen, zikir yapmak ağır gelen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir de bakıyor ki onların hiçbirisi artık kendisine ağır gelmiyor. Hepsinden doyulmaz zevkleri almaya başlamış kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki mutlu olmak sizin de hakkınız. Ve Allah'ın yolunda sonsuz bir mutluluğa ulaşmak için bir dileğiniz kafidir. Vazgeçmezseniz sonuna kadar gidersiniz. Ve birinci emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 7 safhalık bir İslam'ı yaşarsınız. 4 tane de teslimi gerçekleştirirsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Cennetinde
en üst katına, yani adın cennetlerine girersiniz. Allah mı? O sadece sizi mutlu kılmak ister sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey sizin mutlu olmanızdır. Kim bunun ötesinde bir şey söylüyorsa onu bize ulaştırın. Her ilde konferanslar düzenleyeceğiz. Onlara biz cevap verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan insanların söylediği değildir. Önemli olan hepimizi yaratan ve yalnız ve yalnız mutlu olmamızı isteyen Allah'ın söylediğidir. Söylediklerinde hepsi Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün devirlere hitap eden bir kelamıdır. Hiç değişmemiştir. İkinci bir din de hiç olmamıştır. Hep sadece bir din yaşamıştır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar aynı din, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi, iradesini Allah'a teslim edebilen kişi, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle, yetkisiyle irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah-u Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbıkûn el-evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar, tabi oluyorlar.
Ben de gideyim tabi olayım diyor. Soruyor etraftakiler, sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor. O da peşmekene diyor. Bakıyor çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan alırlar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan. Bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alması gerekir.

Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi

Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra gireceği cennet birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri

O kişinin emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız yedi tane ismin muhtevası içinde ruh da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yatay olarak yedi tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır. Geri kalan %49 karanlık, davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşacak. Neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor.
En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, hayvanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve Hameyn Mesnun olan, yani organik dönüşüme uğrayabilecek olan, canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insan adı verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfel-i safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin, kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse
kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor. O kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatı, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki: İnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanat diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette, Nisa 8'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. İkinci kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah.
Sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin üçüncü katını garanti ediyor, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi hepinizi kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki sadece o kişinin bir dileği, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse. Ey insanlar sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşit o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz kalbinizden yapacağınız Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla. Devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını diğer yolcularıyla beraber Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. Birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar ikinci kata çıkar. İkinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar üçüncü kata çıkar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar dördüncü kata çıkarlar. Oraya kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar beşinci kata çıkarlar.
Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın taatının bulunduğu inni ilahiye sitretin müntehadan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için üçüncü kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler, bir insanın mutluluğunun, zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor, ne kadar zamanını kendisi için harcıyor. İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki "Vale zikrullahi ekber." Yani muhakkak ki Ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi, Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve ala cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise, o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daim zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın kulları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder. Süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetleri dolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cünübihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kafilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır.
hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşit seviyesi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezve adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezve sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayet diğer Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir sesle çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi
net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse
Dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu

Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah Teala'nın hepinizi

En güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sizlerle birlikte olmak bir zevk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir huzur vesilesi, bir mutluluk. Allah için olmak, başkaları için olmakla paralel bir seyir takip eder. Allah için olan kişi başkaları için yaşar. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adar. Ama dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala da her birine verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk verecektir. O ister ki siz herkesi ama herkesi mutlu edecek davranışlarda bulunun ve Allah da sizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, kanun buysa o zaman hepimiz kazanabilir miyiz? Hiç şüphesiz sevgili kardeşlerim. Eğer denemek isteyen varsa bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu tatbikatla görecektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, aynı seviyede, aynı boyutta bir mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur ki mutluluk vitresi anında ödenen bir muhteva taşır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verdiniz A'ya, siz de o kadar mutlu olursunuz. B'ye ne kadar verdiyseniz, A'dan sonra B'ye de mutluluk verdiyseniz, siz A artı B kadar mutluluklu yaşarsınız. C'ye de mutluluk verdiyseniz, A artı B artı C kadar mutluluk yaşarsınız. Vesaire vesaire diye arkası gider. Kim hayatını başkalarını mutlu etmeye adamışsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Mutluluğun kaynağı mutluluktur. Mutluluğu kazanmanın yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin elinde olan bir imkanı en güzel şekilde kullanmalısınız. Bileceksiniz ki siz etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirseniz, o mutluluğu Allah sizin yaşamanızı temin eder. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Konunun başında sevmek geliyor. İkinci safa, sevdiğinizi güzel davranışlarla, güzel sözlerle ispat etmek. Bu güzel sözleri siz muhatabınıza ulaştırdığınız zaman bir mutluluk duyarsınız.
onu mutlu edecek bir davranışta bulundukça siz mutlu olursunuz. O, sizin ona söylediğiniz güzel sözler sebebiyle mutlu olur. Siz de ona bu mutluluğu vermiş olduğunuz için Allah tarafından mutlu kılınırsınız. Allah Teala ne ister? İster ki her an biz insanlar başkalarını mutlu eden davranışlarda bulunalım. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim ve dostluğumuz, arkadaşlığımız her geçen gün ve sevgimizin ışığı altında artsın. Öyleyse neticeye bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Netice sevmekten geçiyor. İnsanları sevmek Allah Teala'nın temel emridir. Biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Her açıdan başkalarına ihtiyacımız var. Üzerimize giydiğimiz elbiseler, evimiz, evimizin eşyası, yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz başka insanlar tarafından oluşturulup bize satılıyor. Bu para denilen şey vasıtasıyla biz onlardan, onların yaptığı bizim için hizmet olan şeyleri bizim için doymamıza ve her türlü ihtiyacımıza ulaşmamızı temin eden her şey bizim tarafımızdan satın alınıyor, onlar tarafından satılıyor. Onların her birini imal eden, oluşturan kişiler de gene kendi ihtiyaçlarını başkalarının oluşturduğu. Mallardan sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir dağılım söz konusu. Bütün insanlar yaşıyorlar. Bu yaşamalarını kazandıkları parayla sağlıyorlar. Herkes de bir şeyler yapıyor o parayı kazanabilmek için ve kazandığı parayı da yaşamak için harcıyor. Öyleyse bütün insanlar için aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Nasıl aynı şey söz konusu? Bütün insanlar, herkes yaşamak mecburiyetinde. Ve bu yaşamlarını para adı verilen bir aracı faktörle sağlıyorlar. Kendileri herhangi bir konuda çalışıyor, para kazanıyor ve kazandığı bu parayı ihtiyaçları için harcıyor. İşte toplumun hayatı bu standartlarda geçer. Öyleyse bir amacımız olmalı. Helal para. Sevgili kardeşlerim, helal lokma Allah-u Teala'nın emridir. Haram lokma da şeytanın. Şeytan ister ki herkes haram para kazansın. O haram harcısında devamlı derecat kaybetsin. Haram parayı kazanırken de derecat kaybı var. Onu haram bir şeyleri aldığı zaman da kayıp söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu emrettiği halde
Şeytan bütün insanları mutsuz etmek için kim bilir kaç yüz tane hile oluşturmuş. İnsanları kesinsiz bir şekilde harama alıştırmaya çalışıyor. İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. İnsanlar bu dünya hayatını yaşarken de mutsuz olsunlar. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gitsinler. İstediği şey bu kadar basit ve hınç dolu. Şeytan insanlara karşı büyük bir öfke duyuyor, kin duyuyor ve çok uzun bir hayatı olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu mahlukta, bu da netice itibariyle bir yaratık. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en çok insana düşman olan bir yaratık. Şeytanın cin tayfasından olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bizler insanları mutlu etmeyi amaç edinmeliyiz. Hedef ittihaz etmeliyiz. Ki her birine ulaştırabildiğimiz mutluluk kadar biz mutluluğu yaşayalım da onlara verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar, her birine verdiğimizin belki 10 katı, belki 20 katı, o gün kaç kişiye mutluluk verebilmişsek o kadar kat mutluluğu biz yaşayalım. İşte insanlar gördüğünüz gibi mutsuz, huzursuz. Arkasında ne var? Arkasında şeytan var. Arkasında ne var? Arkasında onların Allah'la değil, şeytanla dostlukları var. Arkasında ne var? Onların nefsleriyle, bu sebepler dolayısıyla nefsleriyle hareket etmesi var. Nefslerin afetleriyle hareket etmesi var. O zaman biz insanlar sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeline doğru yaklaşmalıyız. Sevmeliyiz. Sevgi dolu bir dünyada yaşamalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey budur. Sevmek. Sevilen insan mutludur. Ama sevenler sevinir. Öyleyse sevilen insan dediğimiz zaman o kişi, o sevildiği kişi tarafından sevilmektedir ama buna sebebiyet veren şey kendisinin ona karşı olan belirgin sevgisidir. Eğer davranışları o kişiyi sevecek değil, mutlu edecek değil, huzursuz edecek istikametlerde olsaydı bu sevgi nefrete dönüşebilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti hiç devreye almayın. Başkası size kötülük yapabilir ama o kötülük yaptığı zaman kaybedenlerdendir. Ama siz, size kötülük yapıldığı zaman kazananlardansınız. Unutmayın, bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların cennete girmesi söz konusu değildir. Hani bir kısım palavralar atılıyor. Önce insanlar cehenneme girerlermiş de
Sonra oradan çıkar, cennete girerlermiş. Sevgili kardeşlerim, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde bu istikamette o tarzı bir açıklama hiç mevcut değil. İnsanlar yaptıklarının cezasını mutlak olarak öderler. Kim bu dünyada başkaları için yaşarsa, ölümden sonraki hayatında da mutluluğu yaşar. O hep insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmaya çalışmıştır. Başaramadığı şeyler olabilir mi? Elbette olabilir. Her insanın, onların, her birinin etrafındaki her insanın davranışı birbirinden farklıdır. Bu farklı davranışların kazandığı veya kaybettiği dereceler konuyu asli noktaya taşır. Her başkalarına mutluluk verdiğimiz olayda derecat kazanırız. Her Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirdiğimizde mutluluk yaşarız. Her Allah'ın yasak ettiği şeyi işlediğimizde derecat kaybederiz. Her insana verdiğimiz bir zarar karşılığında yine derecat kaybederiz. Başkalarını üzmek hakkımız değil sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını üzerek mutlu olacağını zannediyorsa bunun mümkün olmadığını net olarak tespit edecektir. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz. Mutluluğun karşılığı mutluluktur, mutsuzluğun karşılığı mutsuzluktur. Ne zaman bir insan bir başkasına zarar verirse, onu huzursuz ederse, onu rahatsız ederse, kendisi de aynı miktardaki rahatsızlığı Allah'ın kanunları gereği yaşayacaktır. Her kötülük yapan kimse, o yaptığı kötülüğün bedelini acı olarak yaşar. Huzursuz olur. Sıkıntı duyar yaptığı işten, yanlışlıktan, başka birine zarar vermekten. İster parasal bir zarar olsun, ister fiziksel bir zarar olsun. Ama zarar, başkasını rahatsız eden olayların adıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek var, insanları mutsuz etmek var. İkisi de etrafımızda yaşanıyor. Etrafımızdaki insanlar ikisini de yaşıyorlar. Bizler de yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç sorduk mu acaba kendi kendimize? Peki neden o bana kötülük etti de ben de ona kötülük ettim? Böyle bir hakkım var mı benim? Bunun cevabı evet. Var. Allah-u Teala kısas adlı bir hususu hak olarak tanımış insanlara. Ama öyle yapın demiyor. Böyle yaparsanız diyor, bu sizin hakkınızdır. Yani siz başka birisinin size yaptığı kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap verirseniz bu sizin hakkınızdır. Bunun adı kısastır. Ama böyle yapın emri yok sevgili kardeşlerim. Sadece olayı Allah-u Teala sonuç olarak belirtiyor. Siz, kim size kötülük ederse siz de ona mutlaka aynı kötülüğü yapın diye bir emri yok Allah-u Teala'nın. Yapıldığı takdirde
bir sonuca ulaşıldığını, A'nın B'ye verdiği zarar kadar B'nin de A'ya zarar vermesi onun hakkı olarak değerlendirilmiş. Ne olmuştur? A, B'ye zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Diyelim ki 100 derecat kaybetti. B de A'ya aynı seviyede bir zarar vermiştir. O da 100 derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? A, 100 derece kaybetmiştir. Karşısındaki kişiye zarar vererek 100 derece kaybetmiştir. Ama aynı sonucu ondan geri aldığında ya da o kişinin de kendisine aynı seviyede bir zarar vermesi halinde derecat kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar derecatı kazanmıştır. Ötekine ne kadar huzursuzluk verdiyse kendisi de aynı miktardaki huzursuzluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kısası hakkın bir parçası olarak görmesi eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Neyi kaybedersek onu kazanmış oluruz. Neyi kazanmışsak onu kaybetmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Bunu yapmaktan sen bir başkasına zarar verdiğin takdirde ben o başkasına senin ona verdiğin zararı sana ödetmesi imkanını tanıyorum. Bu standartlar içinde yapman lazım gelen şey ona zarar vermek değildir. Zarar verirsen aynı miktardaki zararı sen de kabul etmek mecburiyetindesin. O hakkı ona tanıyorum diyor Allah-u Teala. Bundan Allah-u Teala'nın muradı ne? Böyle bir imkanın karşı tarafın da elinde olduğunu bilerek biz hala ona kötü davranmayı gerçekleştirmişsek o zaman o kötülüğün karşılığının bize de ulaşmasını kabul etmişiz demektir. Kaldı ki konunun burası önemli değil, kabul etsek de etmesek de karşı taraf bu hakkın her halükarda sahibidir. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bu dünyada Allah'ı tanıyan insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi hedef ithal ediyorlar kendilerine. Yasaklarını devre dışı bırakmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ithal ediyorlar kendilerine. Ve onlar bu dünyadaki mutlu insanlar. Bir kısmı da nefslerinin kurbanı olarak başkalarına kötü davranıyorlar. Nefslerindeki afetler şeytanın da çok açık ve kesin bir tesir sahası oluşturmasıyla başkalarına zulmediyorlar. Çalıyorlar. İnsanların parasını çalıyorlar. İnsanlara kötü davranıyorlar, onları yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunların karşılığını ödetmez mi zannediyorlar bu insanlar acaba? İstesek de istemesek de bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Ve hesaba çekileceğiz. Hem de hesaba çekilirken yaptığımız olay gösterilecek. Onun kaç derecelik kayba sebebiyet verdiği de bize gösterilecek. Ve gözümüzün önünde kaybettiğimiz dereceler birer birer eklenerek çoğalacak. Bunu mutlaka göreceğiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ne istiyor insanlardan?
insanların birbirini sevmesini istiyor. Birbirini mutlu etmesini istiyor. Eğer insanlar başka insanları sevmek, mutlu etmek yerine onlara kötü davranışlarda bulunuyor, nefslerinin afetleri sebebiyle onları üzüyorsa, bunun bedelini ödemek mecburiyetindeler. Her halükarda Allah adaletini yerine getirir. Bu yerine getiriş bu dünyada olabilir. Veya bu dünyada böyle bir olay tahakkuk etmez. Ama öbür dünyada tamamlanır. Ölümden sonra cehennemde o kişi o yaptığının cezasını çekecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Matematik bir hesap. Öldük, kazandığımız dereceler fazla. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Öldük, kaybettiğimiz dereceler fazla. Gideceğimiz yer ne olur o zaman? Cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme gidelim? Neden Sırat Köprüsü'nden aşağı düşelim? Halk arasında böyle söylenir Sırat Köprüsü. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın yolu zaten başkalarını mutlu etmektir. Bir insan etrafındaki insanları mutlu etmeyi usul haline getirirse zaten her gün devamlı derecat kazanacaktır. Allah'ın istediği ne? İşte bu. Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yer cennet oluyor. O zaman Allah Teala'nın dizaynını, koyduğu kanunları iyi değerlendirelim. Eğer biz bu dünyada başka insanlara güzel davranışlarda bulunursak, o anda bu güzel davranışı tahakkuk ettirdiğimiz anda zaten onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ömür boyu başkalarına yaptığımız her güzel davranışın bedelini mutluluk olarak yaşıyoruz zaten. Ama sonunda kazandığımız dereceler fazlaysa sonsuza kadar cennette yaşıyoruz. Öbür taraftan başkalarına yaptıkları kötülükler iyiliklerden ötede olan insanlar için bir süre cennette kalıp da cehenneme gitmek olayı söz konusu değil. Doğrudan doğruya kıyamet günü yapılan hesaplamalarda kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın koyduğu hesaplaşma sistemi açık ve kesin. Başkalarını mutlu edin, kazanın. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu zaten Allah-u Teala size o anda yaşatıyor. Bir de sonsuza kadar cennette bulunma hali. İşte bunun matematik ifadesi, bir ömür boyu kazandığımız derecelerin toplamının kaybettiğimiz dereceler toplamından fazla olması bizi nereye götürür? Bizi mutluluğa götürür. Cennete götürür sevgili kardeşlerim. Hesap bu kadar basit, hesap bu kadar kolay. O zaman neden başkalarını rahatsız edelim de onları huzursuz ederek, mutsuz ederek, zaten her mutsuzluğu oluşturduğumuzda aynı mutsuzluğun bizim tarafımızdan da yaşanmış olması
Zaten bunun bir nevi başlangıç ödemesi. Hem başkalarına A kadar huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de huzursuz oluyoruz. Hem de bu huzursuzlukların toplamı, toplam kaybettiği puanlar kazandığımız dereceleri aşarsa gideceğimiz yer cennet olmuyor. Cehennem oluyor. Ben cehenneme giderim, bir süre cehennemde kalırım. Sonra kazandığım dereceler kadar da cennete giderim diye sayıklayan şabanlar varsa bilsinler ki hava alırlar. Gitmeleri mümkün değildir. İşaret, ifade son derece kesin. Kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O zaman sevgili kardeşlerim, hem dünyada azap çekmek var. Ne demek bu? Bir insana kötü davrandığınız zaman, onu üzdüğünüzü gördüğünüz zaman içinizde bir sıkıntı hissedersiniz. Sıkılırsınız. Huzursuz olursunuz. İşte bu yaptığınız o hareketin, haksız davranışın bedelinin size Allah Teala tarafından o anda ödetilen bölümüdür. Ama bu sizin cehenneme gideceğinizi ifade etmez bir olay. Ömür sonunda kazandığınız derecelerle kaybedilen dereceler karşılaştırılır. Kaybettikleriniz fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, iki defa mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse başkalarını mutlu edin, bu dünyada mutlu olun. Hep hayatınız başkalarını mutlu etmekte geçmişse, zaten kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Sonsuza kadar cennette mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala böylesine hayırhah bir dizayn içerisinde hedefleri göstermiş, tatbikatı koymuş. O zaman hepimiz başka insanlara mutluluk vermeyi hedef edinmemeli miyiz? Bu hedefi gerçekleştirdikçe madem ki biz mutlu olacağız, bu dünya mutluluğunu yaşayacağız. Madem ki böyle davranışlarımız derecat kaybettiğimiz davranışlarımızdan daha fazlaysa gideceğimiz yerde Allah'ın cenneti olacak. O zaman hem bu dünya bizim için cennet hem de gerçek cennet gene bizim. Dünya hayatı cennet, ahiret hayatı gene cennet. Kötü niyetli başkalarına hep kötülük yapmakla bir marifet yaptıklarını zanneden insanlar için de her kötülük yaptığı zaman Allah'ın onlara verdiği ceza vicdan azabıdır. Bu bir sıkıntıdır, hüzündür. İnsanı fena halde yaralar. Hem dünya hayatında her yaptığımız kötülüğün karşılığını Allah Teala bize vicdan azabı olarak ödetiyor. Hem de sonuç negatifse gidiyoruz cehenneme. Cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Neden? Neden bu dünyada mutlu ederek insanları bu dünyanın mutluluğunu yaşamak, arkasından da böyle yaptığımız için, böyle yaptığımız olaylar dizisi negatif olan bize derece kaybettiren olaylardan fazla olduğu takdirde gideceğimiz yer Allah'ın cenneti oluyor. Ama ne zaman biz kötülüğü bir marifet zannetmiş de insanları hep üzmüşsek, onları huzursuz etmişsek, bu huzursuzluğun karşılığını dünyada da sıkıntı olarak yaşarız. Allah Teala içimize sıkıntı verir. Vicdan azabı duyarız.
Ve de eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cennet olamaz. Sevgili kardeşlerim, niçin o zaman hem bu dünyada iç huzuru yerine mutsuzluk duyalım içimizde, huzursuzluk duyalım, sıkıntı duyalım? Hem de böyle olduğu için, kaybettiğimiz dereceler fazla olduğu cihetle gideceğimiz yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Bu büyük bir hata değil mi? Onun için hem kendimiz davranış biçimlerimiz olarak herkesi mutlu edecek davranışları hedef alırsak, bunu gerçekleştirirsek ve başkalarının kötülüklerine de, bize yaptığı kötülüklere de onlardan intikam almak yerine güzel davranışlarla cevap verirsek, bu onlara onlardan aldığımız intikamdan çok daha fazla ders verir. Demek ki dünyada böyle insanlar da varmış. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötülük ettim. Onun fena halde canını yaktım. Ama o bana hiçbir kötülükte bulunmadı. Yaptığı her davranışıyla bana huzursuzluk yerine huzur vermeye çalıştı. Böyle bir görüntü o kişiyi belki de daha dünya hayatındayken ölmeden evvel doğruluğa itebilir. Allah'ın istediği istikamette davranışa itebilir. Böyle bir hedefe ulaşan bir insan için büyük bir mutluluk değil mi bu sevgili kardeşlerim? Hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan bir insan her zaman mutludur. Çünkü başkasına her mutluluk verdiği olayda Allah-u Teala aynı mutluluğu ona da işitecektir. O bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 100 kişi varsa her birine verdiği mutluluğun karşılığını Allah ona yaşatacaksa bu dünyayı hep mutlu bir insan olarak yaşayarak geçirir ve öldükten sonra da gideceği yer, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için cennet olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bunu garanti etmiş mi? Evet. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onun gideceği yer de cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda neden insanların hala başkalarına kötü davrandığını anlamak pek mümkün değil? Ya aklı başında olan bir insan bu hesabı yapamaz mı? Ben ne kadar yaşarsam yaşayayım ama bir gün öleceğim. Ve bir gün cennet veya cehennem söz konusu olacak. Sonsuza kadar cehennem veya sonsuza kadar cennet. Bu dünyada ne kadar sene yaşarım ki? 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşadığımızı düşünelim. Ama orası 100 sene değil, 100 milyon sene, sonsuz bir dizayn. Ölümsüzlük. Ölmüşüz zaten. Bir defa daha ölüş söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutlulukları hedef kılmış ve insanların çoğu hala bunun farkında değil. İşte bizi en çok üzen şey bu sevgili kardeşlerim. İnsanlara bunları layık olduğu vecihle anlatamamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasında da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak ara sıra hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış.
Orada da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, ava hayat suya aranır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınızsanız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi. Her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası,
Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki biz resullerimizi beyaz ederiz. Hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne?

Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki, hadi canım sen de sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip kılacak. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ اَعْبُدُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar diyor sahabe şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor?

diyor. O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetül cennetil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam. Ya dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastanızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hastanızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah Teala'dan ikişer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinleti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun.
Allah Teala size furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane furkan alırız Allah Teala'dan. 7 furkan. Ve 7 furkanın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. furkanda günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği furkanla sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kereh gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah-u Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunîb. Ve onlardan kimi
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane furkanın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah-u Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah-u Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisini ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslime açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada
üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık, bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister, kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman üçüncü basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunuza temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca
Allah'ın nurları gelecek rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Devrinimin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmain edesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız.
altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz, 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız, sıkıntıyı yaşarsınız, siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileseler de
dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı. Bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indilayda Allah'ın katında. Yunus buna la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri, sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere yine Allah'tan bahsedeceğiz. Yine sevmekten ve sevilmekten bahsedeceğiz. Yine insanları mutlu etmekten bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada hiçbir problemimiz olmaz. Ama Allah Teala orada bitirmiyor olayı. Sizi sevmeyenleri de, hatta sizden nefret edenleri de seviniz diyor Allah Teala. Bize gene işaret böyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım ne kaybederiz ki? Belki bize nefret duyan, bizi hiç sevmeyen insanları bizim sevmemiz ve bu sevgimizi onlara ispat etmemiz onları düşündürecektir. Biz ona kötü davranışlarda bulunmamıza rağmen o bugüne kadar bize hiçbir ters davranışta bize sıkıntı verici bir ifadeyle hiç yaklaşmadı. Bizim bütün öfke dolu, onu sıkıntıya sokmaya çalışan tavırlarımıza, konuşmalarımıza ondan aynı standartları taşıyan bir geri dönüş olmadı. Öyleyse başka bir davranış biçimleri dizisiyle karşı karşıyayız. Acaba bizim ona o kadar sert, hatta kırıcı davranmamıza rağmen acaba nasıl oluyor da o bize bunlara hiç sinirlenmeden, kızmadan, sükunetle ama bize hep nasihatler ederek cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey budur. Size iyi davranan herkese iyi davranmanız eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama insanlar genellikle kendilerine kötü davrananlara kötü davranırlar. O bunu hak etmiştir derler. O bize böyle davrandığına göre bizim de hakkımız, biz de ona, onun bize davrandığı gibi davranırız. O bize hakaret ediyorsa biz de ona hakaret ederiz. Biz sizden böyle yapmamanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. O etrafınızdaki insanlar sizi sevseler de, sevmeseler de, size hakaret de etseler, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri, daha az sevenleri, sizden nefret edenleri gene sevmelisiniz, sevmeye devam etmelisiniz. Ama o bana çok kötü davranıyor, bana hakaret ediyor, ben de buna dayanamıyorum. Ben de ona hakaret ediyorum. Böyle bir cevabı olana Allah Teala diyor ki dene. O sana kötü davrandıkça sen ona sana çok iyi davranmış gibi bir dizaynda onu sadece mutlu edecek olan şeyleri söyle. Ondan intikam alacak olan bir davranış biçimi, nefsine hakim olmayan bütün insanlar için geçerlidir. Kendisine kötü davranılınca onların da her biri o kötü davranana kötü bir davranışla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Yetmez. Allah Teala da böyle bir hakkı veriyor. Veriyor ama bu verdiği hakkı gerçekleştirmek o kişiye biz hakaret ettiğimiz takdirde bize yine derece kaybettiriyor. Sevgili kardeşlerim, marifet kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Kötülüğe karşı kötülük birinci standart. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ikinci standart. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek üçüncü standart. Ve bu Allah-u Teala'nın hepimize önerdiği hedeftir. Sevgili kardeşlerim, bizler için Allah-u Teala'nın isteklerine bakıyoruz. Ne istiyor bizden? Bizden başkalarını sevmemizi istiyor. Bir, bu sevgimizi açığa vurmamızı istiyor. İki, ve bu açığa vuran sevgimizi sadece açığa vurmak değil, davranışlarımızla da ispat etmemizi istiyor. İşte kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik, üç ayrı davranış biçimini ifade eder ki bunların en güzeli kötülüğe karşı iyiliktir. Bunu başarabildiğimiz gün onlara, bize kötü davrananlara, kötülük edenlere en güzel davranışla cevap veriyoruz demektir. Herkes bunu başaramaz sevgili kardeşlerim. Ama siz herkes değilsiniz. Siz devre-i imamın etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Bunun başlıca göstergesi sevgidir. Severseniz ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşırsınız. Onu incitecek değil, mutlu edecek olan şeyleri söylersiniz. Bunu o kadar tabii bir şekilde söylemelisiniz ki o bu olaya hayretle bakmalı. Başka birisi diye düşünmeli. Ben ona böyle böyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana karşı benim yaptığım kötü davranışların hiçbirisini bana ulaştırmadı. Sanki onu övmüşüm gibi, sanki onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşum gibi bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir insan görmedim. Bu başka türlü bir insan. Acaba neye dayalı olarak bunları yapıyor? İşte bu sual o kişinin bizim üzerimizdeki tesirini açık bir şekilde ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey Kötülüğe karşı kötülük değildir. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da değildir. Kötülüğe karşı iyilik etmektir. Biz Allah Teala'ya dünya üzerindeki en yakın toplumuz. Çünkü bu devirdeki huzur namazının imamı olarak Allah Teala bizi tayin etti. Bu herkes için bir imtihan olmalı. Bu konuda acaba doğru mu söylüyor şeklinde bir tereddüt herkeste oluşmalı. Bu tereddüt, hadi canım öyle değildir tarzındaki bir düşünce herkeste oluşmalı. Ama bunun bir sağlaması var. Kişinin boy abdesti alması ve hacet namazını kılarak Allah'tan bizi sorması. İşte doğru olan budur. Şimdiye kadar böyle yapıp da bizi Allah'tan soran hiç kimse hakkımızda negatif bir şey göremedi sevgili kardeşlerim. Biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının bu devirdeki imamı. Bu imamlık bir insan kendisine onu yakıştırır ve gerçekleştirmek için insanlara bir takım masallar anlatıyorsa bu bir şey ifade etmez. Bu konuda bir kanaate varabilmek için herkes boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Ve sorduğu zaman cevap olarak bizi gördüğünde şaşırdığını düşünelim. Tamam, bir defa daha kılsın namazı, boy abdestini alsın. Bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaktır ki kesin olarak o bu devrin huzur namazının imamıdır. Neticesine mutlaka varacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç çekinmez. İnsanların kendisine sorması da Allah Teala için onun emri olduğu cihetle, Allah'ın emri olduğu cihetle çok tabii bir şeydir. Sevgili kardeşlerimiz, bizden emin olan kardeşlerimiz, sizler bunu herkese açık ve kesin bir şekilde söylemelisiniz. Kim Efendimiz'den tereddütteyse, onun kimliği hakkında bir tereddüde sahipse, hayır o huzur namazının imamı olamaz diyorsa, yapması lazım gelen şey, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan bizi sormaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah herkese yalnız doğruyu söyler. Onun için binlerce, on binlerce kişi eğer sormuşsa Allah-u Teala'ya bize aldıkları cevap her zaman aynı olmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusuysa Allah o soranlara açık bir şekilde evet o huzur namazının imamıdır diyorsa ve kişi belki inanamayıp tekrar tekrar sormasına rağmen her seferinde aynı cevabı alıyorsa huzur namazının imamlara yakıştırdıkları başka birisi varsa onu sordukları zaman aynı cevabı alamıyorlarsa o zaman başkalarından değil, Allah'tan böyle bir cevabı aldıkları cihetle onlar da Allah'ın hakikatlerine inanmak zorunda kalacaklardır. Bu belki birçok insanı rahatsız edecektir. istedikleri belki bir başkasının devrin imamı olmasıdır. Ya da en azından bizim imamımızdır. Tamam. Herkesin kalbinden geçenlere hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Bizim de hakkımız yoktur. Hiç kimsenin bizim telkinlerimizle, biz iyi biriyiz dememizle bir hedef tayini yapmamız söz konusu olmaz. Biz kendimizi bu açıdan müdafaa etmek gereğini duymuyoruz. Bizi merak edenler cevabı bizden değil, Allah-u Teala'dan

ne olduğu, hakikatin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, biz bu sualin bir defa değil, birçok defa sorulmasını talep ederiz. Ki her seferinde aynı cevap alınsın ve kişi hakkımızda nasıl bir yanılmanın içine girdiğinin farkına varsın. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının düşmanı çoktur. Onun için bizim hakkımızda da çok şeyler söylenebilir. Ama konu hacet namazı kılınarak Allah'a sorulduğu zaman Allah Teala herkese doğruyu söyler. Bir kişi tekrar tekrar 10 defa, 20 defa, 100 defa Allah Teala'ya sorsa, hacet namazını kılıp da sorsa, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Sorduğu zaman göreceği şey aynıdır. Bu devrin imamı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hakkımızda şu veya bu şekilde dedikodu edenler olabilir. Biz onlara kızmayız. Öyle zannedenler olabilir. Zannettikleri gibi düşünebilirler bizi, tamam. Ama onların da başkalarından hakkımızdaki negatif bir şey aldıkları zaman yapmaları lazım gelen şey mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan o konuda bizi sormalarıdır. Onunla da yetinmemelidirler. Biz gerçekten bu devrin imamı mıyız? Huzur namazının imamı biz miyiz? Bunu mutlaka Allah'tan sormalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka doğruyu söyler. Öyleyse nasıl bu kadar eminiz? Çünkü biz her an onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Her şeyimizi ondan sorarak gerçekleştiririz. Hayatımız her an onunla konuşmakla geçer. İlim almak bize ondan ilim almak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Bu sevgi hadisi içinde insanların mutluluk dereceleri birbirinden farklı daireler çizer. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey nedir? Yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanları sevmektir. Bizi sevenlere de sevgi dolu, bizden nefret edenlere de sevgi dolu bir yaklaşım bizim için Allah Teala'nın emridir. Biz kimseye kin tutmazız. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden böyle olmasını istiyor? Neden bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o noktaya ulaştırdı? Çünkü bu devrin imamı biziz. İşte herkese bir kapı açtık. Hacet namazını kılmalı insan. Boy abdestini almalı. Hacet namazını kılmalı. Ve bizi Allah'tan sormalı. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah ona mutlaka doğruyu söyler. Kişi doğruyu öğrendi. Bizim bu devrin imam olduğumuzu gördü. Ama inanamadı. Tamam, çok güzel. Bir defa daha sormalı.

İnanamadı. Bir defa daha sormalı. Bir defa daha sormalı. Ta ki üst üste belki 100 defa aynı neticeyi Allah'tan aldığı zaman, o zaman Allah'ın düşüncesiyle kendi düşüncesinin aynı olmadığı neticesine varacaktır. Sevgili kardeşlerim, doğruyu söyleyen sadece Allah'tır. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimseye doğrunun dışında bir şey söylemez. İnsanlar söyler. Ama Allah asla söylemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. En güzel şey muhakkak ki sevmek ve sevilmektir. Unutmayalım ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Bir insan hem etrafındaki insanlardan nefret etsin, her davranışıyla onları aşağılasın, onlara hakaret etsin, onlara kötü davransın, ondan sonra da sevilmeyi beklesin. Bu olacak bir iş değildir sevgili kardeşlerim. Başkalarına kötü davranan herkes için, başkalarından da sevgi yerine belki nefretin geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala ne diyor sevgili kardeşlerim bu konuda? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın emredişi bütün insanlar için bir birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Bu birlik ve beraberlik mesajına

paylaşmalı ya sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple diyoruz ki seviniz. Yalnız sevmekle kalmayınız. Siz etrafınızdakileri sevdiniz. Bunu yeterli bulmayın. O sevdiğiniz insanlara başka insanları da sevmesini aşılamaya çalışın. Başka insanları da sevmesinin gerekliliğini ispat etmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu etmek ister değil mi? Daha başka aslı ifadeyi kullanalım. Herkes mutlu olmak ister. Ama bilmezler ki mutlu olabilmeleri başkalarına hangi ölçüde mutluluk verebilirlerse ona paralel bir seyir takip eder. Kim etrafındaki herkese her zaman onları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlarda bulunuyorsa o kişi mutluluğu mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde sevgi vardır. Allah Teala herkese karşı sevgi duyar. Ama bu sevgi en azdan, yani en az miktardaki bir sevgiden en çok sevgiye kadar insanlar arasında dağılmıştır. O kişi ne almışsa Allah-u Teala'nın emirlerinden, neyi tatbikata geçirmişse o standartların adamıdır. Allah'ın yasaklarına tam olarak mı riayet ediyor? Allah'ın emirlerini tam olarak mı gerçekleştiriyor? Bir basit misal, zikir farzdır. Bu muhtevada az zikir, zikir ve çok zikir diye üç ayrı safha var. Az miktarda zikretmek, orta miktarda zikretmek ve çok miktarda zikretmek. İşte 24 saatlik bir zaman parçasında bir kişi 12 saat zikrediyorsa bu orta derecededir. On iki saatin yarısı 6 saat eder. 6 saatten az miktarda zikrediyorsa o az zikrediyor demektir. On ikiden sonra 18 geliyor. Bu çok zikirdir. 24 saat zikir ise Allah-u Teala'nın emrettiği daimi zikirdir. Eğer bir kişi akşam yatarken zikirle yatıyorsa, sabah uyandığı zaman da hala iç dünyasının zikretmekte olduğunu görüyorsa, o zaman bir kişi için mutluluk kesindir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken ve bu vesileyle insanları mutlu etmek varken neden sevgisizlik? Daha öteye geçelim. Neden nefret? İşte o nefreti kalbimize koyan şeytandır sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki her an başkalarıyla kavga halinde olalım. Her an başkalarına zarar verelim. Her an başkalarından intikam almaya çalışalım. Onları rahatsız edelim. Ve böylece asıl biz rahatsız olalım. Çünkü Allah'ın kanunu

var. Kime hangi derecede sıkıntı verirseniz, Allah da size sıkıntı verir. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. Biz insanları mutlu etmeliyiz ki, insanlar da bizim davranışlarımızdan mutlu olan standartlarda, onlar da bize mutluluk verici davranışlarda bulunsunlar. Onlar bana güzel davransınlar da, ben onlara ancak o zaman güzel davranırım. Ben onlardan daha aşağı bir insan mıyım ki? Onlar bana kötü davranacaklar da ben ona güzel davranacağım. İşte şeytanın insanlar üzerindeki negatif davranışının en akılcı noktası. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden bize kötü davranana biz de kötü davranalım? Peki bu hak verilmiş mi? Evet, verilmiş. Bir insan nefsinin afetlerine mukavemet edemez, karşı çıkamaz. Kendisine kötülük yaptığı zaman o da karşılık olarak ona kötü davranır. Böyle bir imkan kişiye verilmiştir. Ama bu kişi mutlu olmak istiyorsa zikrini artıracaktır. Eğer zikri daime ulaşmışsa, yani zikri uyandığı andan itibaren uyuyana kadar hep devam ettiriyorsa, uyurken de zikirle uyuyorsa ve uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, işte o kişi 24 saat zikri yapan bir insandır. Kısa bir zaman içinde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Afetler azaldıkça o kişi mutluluğunun nasıl arttığını, ne kadar büyük noktalara ulaştığını yaşayacaktır. O zaman huzuru, mutluluğu daha da artacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın bizlere emrettiği şey budur. Huzur içinde yaşamak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden başkalarını mutlu etmemizi niçin istiyor sualinin cevabı şimdi açıklık kazandı. Çünkü biz bir kişiyiz. Etrafımızda eğer 10 kişi varsa her birine A kadar mutluluk verebiliyorsak onlardan da bize mutluluk geri dönecektir. 10A kadar mutluluk geri alacağız. 20 kişi varsa, 30 kişi varsa bu 20A'ya 30A'ya yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Neden başkalarını üzmek, onlar bana ona kötü davrandı diye onun da onlara kötü davranması ve böylece iyi davranarak elde etmesi mümkün olan huzuru, mutluluğu yaşayamaması kişiyi huzursuzluk içinde bırakacaktır. Ama kim Allah'ın emrini yerine getirirse, yani kötülüğe karşı iyilik standardını hayatına resmedebilmişse, hayatına geçirebilmişse, o kendilerine, kendisine iyilik edenlere de, kendisine kötülük edenlere de en güzel davranışlarla cevap vermek noktasına ulaşmışsa, o bir süre sonra kendisine kötü davranmakta olan insanların da iyi davranmaya başladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Biri size kötü davranıyor, kötü davranmaya devam ediyor ama siz onun kötü davranışlarının her birine en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz.
ve vazgeçmiyorsunuz. O sizi imtihan etmek için daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Bu kötü davranışların her seferinde karşı taraftan pozitif olarak geri dönmesi, başkasına mutsuzluk verdiği halde mutsuzluk verdiği kişinin kendisine karşı olan davranışları onu mutlu edecek bir hüviyet taşıyorsa ve bu hüviyet hiç değişmiyorsa, o zaman kötülüğü yapan kişi mutlaka düşünecektir. Bu onun elinde olan bir şey değildir, mutlaka düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona devamlı kötülük ettiğim halde o bana her seferinde en güzel davranışlarla cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu o kişinin çözüme ulaştığını gösterir. O artık başkalarına sadece en güzel davranışlarda bulunan bir insan olacaktır. Sevecektir. Mutlu edecektir. Ve neticede sevilecektir. Ve mutlu edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef budur. Nefslerine tabi olanlar eski davranışlarına belki gene devam edeceklerdir. Ama işlerinden bir kısmı mutlaka, ya böyle bir durum varsa bir de ben deneyeyim bakayım, etrafımdaki insanlara güzel davranayım bakalım, gerçekten söyledikleri gibi onlar da bana güzel davranacaklar mı? Bu tatbikata girip de bir süre sonra başarıya ulaşmayan insan olmaz sevgili kardeşlerim. Bu davranış, güzel davranış, kötü davranmak üzere harekete geçen bir başkasını imtihana götürecektir. Ben ona kötü davranıyorum, o da bana kötü davranıyordu ama bugün güzel davrandı. Bir daha bir deneyim bakayım diye bir kötü davranışta daha bulunacak. Ama gene güzel davranışı karşısında bulacaktır. Ve bunu devam ettirdiği sürece beklemediği bir şekilde hep en güzel davranışlarla karşılaşınca o kişi merakla yaklaşacaktır. Nasıl oluyor da ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana en güzel davranışlarla davranmanın dışına hiç çıkmadı. Beni üzebilecek en küçük bir davranış biçimi olmadı. O zaman bunun arkasında bir başka muhteva olmalı. İşte böyle bir düşünce o kişiyi mutlaka Allah'a yaklaştırır. Ve tatbik ettiği zaman güzel bir davranışın, her güzel davranışın karşısında o da diğerine güzel davranışla cevap verdiği takdirde karşısındaki kişinin güzel davranışların hep devam ettiğini ve hiç kesilmediğini tespit edecektir. Bu ise onu en güzele mutlaka yaklaştırır sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra artık o da o güzel davranışta bulunan kardeşi gibi, arkadaşı gibi ona karşı güzel, daha güzel, en güzel davranışlarda bulunmaya devam edecektir. İşte bir kişinin negatif dizaynından pozitif dizayna dönmesi, başka insanların kendisinden nefret etmesini değil, onu sevmesini, hatta çok sevmesini sağlayıcı davranışları devreye sokarak insanlara yaklaşması o kişiye çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey
sevmektir. Kendisini sevenleri de sevmek, kendisini sevmeyenleri de sevmek Allah Teala'nın emridir. Çünkü Allah Teala mutlu olmasını istiyor insanların. Bunu gerçekleştiremezlerse mutlu olamayacaklarını en iyi bilen, yaratıcı olan Allah'tır. Hepimizi Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen yani yaratılan varlıklarız. Öyleyse bizi yaratan Allah ne söylemiş Tevrat'ta, ne söylemiş İncil'de, ne söylemiş Kur'an-ı Kerim'de? Bir de bakıyoruz ki aynı şeyleri söylemiş. Ve Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de birer peygamber olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Ve de bizler Allah'ın emirlerine itaat etmekle ve böylece mutlu olmakla mükellef olanlarız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun kapısı açıktır. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Huzur içinde bir güzellik onun için mutluluğun bütün boyutlarını yaşamak vesilesi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepinizin bu büyük mutluluklara ulaşmanızı Allah-u Teala'dan diliyoruz. Hepiniz için Allah sizleri en güzel ulaştırsın dualarımızla konuşmamızı tamamlıyoruz. El-Fatiha.

0: التعليم. آمين.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle Dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış, kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet, her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hazreti Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah-u Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrol altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, Öyleyse yaşayan, canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun, nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti. Sevmek, ruhun hasreti. Düşmanlık, nefsin afeti. Dostluk, ruhun hasreti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallahil masîr diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin, bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de İnna Allaha ya'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emmareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emmare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi melhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainneye ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar. Verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Ama eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhunun altıncı kat olması demek 6 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazla birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız.

Nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle şöyle gönlümüzce bir yarenlik edelim dedik. Hep sizlerle can cana bir konuşma yapmayı isterim. Hep devreye konular girer. O konuların gerektiği konuşmaları yaparız. Ama şöyle gönlümüzce bir yarenlik etmeyi de hep özlemişizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum ki, sizleri çok ama çok seviyorum. Bizim aramızda sadece bir sevgi yumağı bizi daima birbirimize bağlar. Allah Teala sizler ve biz bu sevgi yumağının hep içinde olmaktayız. Ve ömrümüz boyunca hep böyle devam etmeli. Sadece sevginin hakim olduğu bir muhteşem mutluluk üçgeni. Allah, sizler ve biz. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi?

0: Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgiden başka ne var ki? Allah Teala sevin diyor. Konunun başı sevmek. Ruhumuzun en büyük hasleti sevmektir. Nefret nefsinizin en büyük afetidir. Düşmanlık, kin, isyan hep bu nefretin birer yardakçısıdır. Ama sevgi deyince bir bütün düşüneceksiniz. Eğer Allah'ı düşünüyorsak, sizleri düşünüyorsak, bizi düşünüyorsak, sevgili kardeşlerim, bilin ki böyle bir üçlü sevgi üzerine kurulmuş bir dünyanın sahipliğini yapar. Hepimizin sahibi Allah'tır. Sadece birer mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Hepimiz sadece Allah Teala'nın birer mahlukuyuz. Bütün kuvvet Allah'ın elindedir. O her şeyi en güzel standartlarda yaratandır. Hepiniz yaratıldınız. Her biriniz kendi yaratılışınızın milyonlarca alternatifi içinde en güzeli olarak seçildiniz. O minval üzere yaratıldınız. Kendi prototipinizin en müstesna numunesi. Sevgili kardeşlerim, eğer bizim gözlüklerimizle bakarsanız, şöyle gözlükleri takıp da orada o üçgende ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sevgi göreceksiniz. Allah'la bizi birbirimize bağlayan, Allah'la sizi birbirinize bağlayan, bizimle sizi birbirine bağlayan bir sevgi halesi. Sadece sevgiden oluşan bir dünya. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi şartların içinde doğarsanız doğun, hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, Allah Teala sizi sevmekte devam eder. Ona layık olmak konusundaki her davranışınız onun sizin üzerinizdeki sevgisini arttırır, arttırır, arttırır. Muhakkak ki Allah'ın en çok sevdikleri daimi zikrin sahipleridir. Zikir Allah'ın sevgi ölçüsüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi çok seviyorsa, sizin de ona aynı sevgiyle cevap vermeniz gerekmez mi? Sevgi fedakarlık ister. Sevginizi ispat mı etmek istiyorsunuz Allah Teala'ya? O zaman onu zikredin. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüle olursunuz. Hep Allah'ı size bağlayan, Allah'tan, Allah'ın katından size akan rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurlarsa kendi kendine gelmezler. Sadece zakirler için, zikir yapanlar için mümkündür. Sadece Allah'ı zikredenler, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapanlar, Allah diye sessiz zikir yapanlar, birincisine cehri zikir deniyor, ikincisine hafi zikir deniyor. Bir üçüncüsü de var, kalp zikri. Zikri kalp. İşte Allah-u Teala için asıl kıymetli olan o üçüncüsüdür. Ne zaman zikrinizi kalbinize indireceksiniz diye bekler Allah-u Teala. Daimi zikir kalp zikridir. Her 24 saat boyunca kesintisiz devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Önemli olan daimi zikre ulaşabilmektir. Bir insanı zikirden vazgeçirebilecek olan düşman şeytandır ve kişinin nefsindeki afetlerdir. Tabii şeytan deyince sadece iblisi kastetmiyoruz. İnsanca şeytanlar ve cin şeytanlar da buna dahil, bunların hepsinin birden adı tağuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Tağutu falan sokmayalım aramıza. Bir sohbet edelim ki sizinle tadı damakta kalsın. Öyleyse sevgiden başka söylenecek ne var ki? Her şeyin başı, mutluluğun temelinde yatan faktör, sevgi. Bir garantiyle başlıyorsunuz hayatınıza, Allah sizi seviyor. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar yaşar dünya üzerinde. Ama herkese sevgi nazarıyla bakar. Ve herkesi kurtarmak ister. Bu istek öylesine güçlü bir istek ki inanılmaz bir çözüm getirmiş Allah-u Teala konuya. İnsanlar için iki tane hedef yok mu sevgili kardeşlerim? Varabilecekleri insanların sadece iki tane melce var. Bir, cehennem. İki, cennet. Öyleyse Allah-u Teala bilin ki hepinizin ama hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Allah'ın talebi daima budur. Herkesin cennete girmesi. Bunun için de o büyük sevgili, kainattaki en sevgili Allah, kainatın sahibi, kainatı yaratan altı alemle kainat oluşturan, ondan sonra da kendi rahmetiyle ve ilmiyle o kainatı kaplayan işte o Allah'tır. Sizden vazgeçmez. Ve inanılmaz bir kolaylıkla hepinizi cennetine almaya hazır. Diyor ki benim cennetimi mi soruyorsunuz? Bunun bedeli son derece ucuzdur. Sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak ettiniz diyor Allah-u Teala. Şiir gibi değil mi? Bana ulaşmayı dileyin, cennetimi hak edin. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak edeceksiniz diyor. Bu kadar basit mi? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Peki Allah bu kadar sevecen mi? Evet. Bundan daha fazla sevecen. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini asla istemez. Ama kanunlarını koymuş. O sizi cehenneme göndermiyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim cehenneme gidecekse o kendisi bunu tayin eder. Ve kendisini cehenneme adeta zorla atar. Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarında bu Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın cennetine gitmeyi göndermeyi garanti ediyor insanlara. Kur'an-ı Kerim ise bunun bütün özelliklerini, bütün detaylarıyla veriyor. Öyleyse cennet mi? Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse Allah onu cehennemine atmaz. O kişi kendisini cehenneme mahkum eder. Allah Teala diyor ki Resullerimizi göndeririz diyor. Nezirlerimizi göndeririz diyor. İki tane maksat için. Ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek için. Olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etmek için. Ey insanlar! Yaşıyorsunuz, hayattasınız. Mutluluğu istiyor musunuz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah'ın Resulleri. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir insan bir tek dilekle Allah'a layık olacaksa, liyakatini ispat edecekse, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, 5-6 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya saadetinin de yarısına sahip olacaksa, o tek dilek sebebiyle, bu Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini ispat etmez mi sevgili kardeşlerim? Hı? Söyleyin bakalım bana. Aksi olabilir mi? Şimdi maça başlıyoruz. Allah Teala sizin tarafınızda, sizin yarı sahanızda, sizin kalenizde ve diyor ki size, bana ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ben sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracağım. Karşı tarafta kim var? İblis var ve iblisin sempatizanları var. İnsan ve cin şeytanlar, tağut. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir tarafta Allah var, bir tarafta insan ve cin şeytanlar. Normal standartlarda kimin galip gelmesi lazım? Allah'ın. Yani insanların çoğunun cennete girmesi lazım. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebebi, Allah-u Teala cennet vasıtası kıldığı için insanların çoğunun dünya saadetinde yarısına mutlaka ulaşması lazım. Sadece bir dilekle gerçekleşeceği için. Mantık ölçülerine ne kadar uygun değil mi? Ama dünya sahnesine indiğiniz zaman olayın böyle olmadığını evvela hayretle müşahede ediyorsunuz. Sonra içinizi bir kasvet kaplıyor, bir keder kaplıyor sevgili kardeşlerim. ...1976-2004... 27 sene tamamlanmış, 28. senedeyiz. 27 senedir size bunları anlatmaya çalışırız. Ne yazık ki bu futbol maçının galibi şeytan oluyor. Neden? Allah Teala isteseydi bütün insanları cennetine alırdı. Ama o zaman da haksızlık etmiş olmaz mıydı? Cehenneme gitmesi gereken insanların cehenneme gitmesini önlemediği gibi hak edenle etmeyeni hepsini birden cennetine almış olurdu. O zaman da dünyada yaşamaya zaten gerek kalmazdı. Doğrudan doğruya cennet hayatını yaşardı bütün insanlar. Olur biterdi. Ama sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kainatın en üstün mahlukları ve Allah-u Teala'nın size verdiği, teslim ettiği bir iradeniz var. Adına cüz'i irade diyoruz. Veya kişisel irade diyoruz. İşte sizi kurtaracak olan veya cehenneme götürecek olan şey, kendi iradenizle yaptığınız seçimdir. Allah-u Teala insanoğlunun kişisel iradesine bu kadar çok değer veriyor ki bu standartlarda tüm insanlar için bir sonuç çıkıyor ortaya. sonuca dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoğunun kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemelerine iblis ve onun şürekası, ortakları, takımı, tağut, insan ve cin şeytanlar mani oluyorlar. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en kurnaz mahluk, en zeki mahluk, bu korkunç mahluk iblistir. İnsanları kandırmakta üstüne yoktur. Yetmez, bunu yaparken başka insanları da kandırır. Her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda biz Kur'an hükümlerini anlatıyoruz sizlere. Allah-u Teala'nın bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi cennetine alacağını, dünya saadetinin yarısını size vereceğini ve bunları garanti ettiğini söylüyoruz. Ayetler son derece açık. Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır müessesesiyle karşı karşıyayız. İnsan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah da, o zaman insan kendine düşeni yapmış olacak, Allah da buna karşılık verdiği sözü tutacak, o kişiyi hem dünya cennet saadetine ulaştıracak, cennetin üçüncü katına, hem de dünya saadetinin yarısını ona teslim edecek. Kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya bir mutluluğu mutlaka gerçekleştirecek. Allah'ın sözü var, tutmaması da mümkün değil. Peki sevgili kardeşlerim, olay ne? Olaya dikkatle bakın. İblis bu konuda ne yazık ki %90'ın ötesinde insanı kandırmayı başaran bir hüviyet taşıyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve iblis ve ona bir kısım farkında bile olmadan hizmet eden bir din öğretici takım, bir kısmı bütün bu söylediklerimizi inceleyip bilerek o istikamette gayret eden insanlar, hamdolsun ki bu ikinci grup küçük bir grup. Ama neticede sonuca dikkatle bakın ki insanların %90'dan fazlası onların söylediklerine inanıyorlar. Ve de bu inancın sonu ne biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem. Bu dünyada da mutluluğu asla yaşayamazlar. Allah'ın kanunları var. Bu kanunlar hükmünü mutlak standartlarda icra eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin cennete girmenizi istiyor. Allah sizin dünya saadetini yaşamanızı istiyor. Ve üçüncü kat cennete kadar bir de dünya hayatının yarısını mutlu olarak yaşamanızı iade edecek noktaya kadar size garanti veriyor. Siz diyor sadece bir dilek sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana bırakın. Ben sizi üçüncü kat cennetime mutlaka alacağım. Bana ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ben ulaştıracağım. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve üçüncü kademede ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve kendimde yok olacak ruhunuz. Bunu sağladığım zaman üçüncü kat cennette olacaksınız. Ve ikinci kat cennetle üçüncü kat cennet arasındaki geçen günlerde size dünya saadetinin yarısını sağlayacak olan nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştireceğim diyor. Bu diyor benim sözüm, ben Allah'ım. Sizi yaratan benim diyor. Ve ben size söz veriyorum diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Ve Allah-u Teala hepinizi cennete ulaştırmaya hazır, hepinizi dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırmaya hazır, hiçbir şey karşılığı değil, bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuca bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez, daha kötüsü de var. Bu insanlar, bu Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatıyoruz diye bize de düşman oluyorlar, iyi mi? Sevgili kardeşlerim, bizlerin bu sevgisi var ya, o sevginin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten bir başka dünya. Onlara göre hedefler yok olmuş. Vasıtalar hedef olmuş. Bunun şuurunda olmayarak vasıtaları hedef zannediyorlar. İsterseniz sorun. Niye bu dünyaya geldiniz deyin. Allah sizi neden bu dünyaya gönderdi? Diyecekler ki ibadet etmeye. Oysa ki ibadet etmek bir vasıtadır. Allah-u Teala bütün insanları kendisine teslim olsunlar diye yarattı. Ruhlarını Allah'a teslim etsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler, nefslerini Allah'a teslim etsinler ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yarattı bütün insanları. Cinlerde ruh olmadığı için onların da fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda biz sizlerin mutluluğunuz için çırpınırken, 14 asır evvel bütün sahabe bizim sizlere anlattığımız şeyleri, yaşadıklarını kesin olarak ispat etmemize rağmen, acaba neden bu insanlar bize bir düşman gibi bakıyor? Arkasında görebiliyor musunuz ipler kimin elinde? İblis sevgili kardeşlerim, şeytan ve onun avanesi insan ve cin şeytanlar, yani tağut. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Öyleyse neden bahsediyoruz? Diyor ki Allah Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, dileyenlerin, böylece mümin olanların dostudur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler büyük bir hatanın, büyük bir gafletin içindedirler. Ve söylediklerimiz onların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıp gidiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. Bize öğretenler, dinimizi öğretenler böyle öğrettiler. Sen kim oluyorsun? Biz onun dostu oluyoruz. Biz sizleri kurtarmak için onun vazifelendirdiği kişiyiz. Ve sadece bir tek gayeyle yaşarız. Hepinizi o dünya saadetinin, hepinizi o cennet saadetinin sahibi kılmak. Bunun için sadece Allah'ın söylediklerine kulak vermeniz yeterli. O ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ve indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde sahabeyi misal olarak veriyor. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Bu 28 basamak 7 tane safayı, 4 tane de teslimi içerir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta tam 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış olursunuz. Ve ulaştığınız zaman 7 tane de nimet alacaksınız. Allah Teala kalbinize imanı yazacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Başınız üzerine devrin imamı gelecek. Ruhunuzun ayrılması bundan sonraki olgu. Çünkü başınız üzerine gelen devrin imamı ruhunuza yevm-i telakın oluştuğunu, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ve gereğinin yapılmasını emredecek. O zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacak. Fizik vücudunuzda adım adım şeytana kul olmaktan kurtulma istikametinde adım adım daha güzele doğru davranış biçimleri uygulamak istikametinde harekete geçecek. Sonra Allah Teala bir sevabınıza 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak. 10 kat arttıracak ve bunu 1'e 100'den 1'e 700'e çıkaracak. Her bir tek sevabınıza karşılık 100 sevap kazanacaksınız ruhunuz birinci kata ulaştığı zaman. Zemin kattayken de aynı şey söz konusu. İkinci katta 1'e 200'e çıkacak. Ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. katları birer birer tırmandığı zaman 1'e 700'e ulaşacak. Allah'ın size bir tek sevabınız için verdiği derecat. Sonra öbür taraftan da Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizle beraber ruhunuz sırat-ı müstakime ulaştığı zaman ve nefs tezkiyesine başladığınız zaman, amel-i salihat yapmaya başladığınız zaman günahlarınızı sevaba çevirecek. Zaten örtmüştü günahlarınızı. Burada sevaba da çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah hep verir. O yoktan var edendir. Biz insanlar var olanları şekle sokarız sadece. Allah-u Teala'nın var ettiği şeylerden yeni bir şeyler üretebiliriz. Ve toprağa attığımız bir buğday tanesinin oluşması için mutlaka sünnetullahın devreye girmesi ve o tohum üzerinde külli iradenin hüküm icra etmesi lazım. Tohumu çatlatması ve kök salmasına sebebiyet vermesi ve o kökten
1: buğday tanesinin yükselmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Mutluluğunuzu artırmak istiyor. Ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta nefs tezkiyeniz yükseldikçe, zikriniz arttıkça evvela zemin kattan birinci kata ulaşırsınız. Zikriniz daha çok artar. İkinci kata ulaşırsınız. Zikriniz arttıkça üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırsınız. Yedinci gök katında ruhunuz yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma sizin için önemli bir gelişme ifade eder. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepiniz için vücuda getirdiği güzellik bu standartlar içinde geçerlidir. Ve Allah'ın sözü buraya kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ya, söz vermiş Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir sevgiden bahsediyoruz. Allah'ın size karşı duyduğu o muhteşem sevgiden bahsediyoruz. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Ne yapacak? Sizi kendisine ulaştıracak. Ne yapmış olacak? Üçüncü kat cennete kadar sizi çıkaracak. Ve dünya saadetinin de yarısını sağlayacak. Ne demek yarısını? Neden yarısını? Çünkü bu süreç içerisinde siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını temizlemiş olacaksınız. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, bu noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada bu afetler %49'a iner. Nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Bu garantiye ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması da dahil, bu noktada nefsinizin kalbi %51'den daha fazla nurlarla dolacaktır. İşte Allah Teala buraya kadar olan standartları vücuda getirendir. Bir, hiç karşılığı sayılabilir. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Öyleyse peki biz hiç mi bir şey yapmayacağız mı diyorsunuz? Yapacaksınız tabii. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ama bu iki taraflı bir olgudur. Hem Allah Teala kendine düşeni yapacaktır, ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ama bu tek taraflı bir olgu değildir. Sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Namaz kılmanız lazım. Oruç tutup açlık hissetmemeniz lazım. Size namazı sevdirecek Allah Teala. Mutlaka sevdirir. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edecek. Mutlaka temin eder. Zikir yapmayı size sevdirecek. Zikir yapmak sizin için zevkli bir iş haline gelecek. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de sizin için bir zevk olacak. Bütün bunları siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyle ki severek, isteyerek görevlerinizi yapacaksınız. Zevk alarak yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren çile halinde olan hayatınız zevk dünyasına doğru adım adım yaklaşacak. Ve de bu yolculuk sırasında pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçecek içinizden. Bunları siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah yaptırıyor. Ne karşılığı? Bir tek şeyin karşılığı. Bir hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, o kadar. Hep kalbinize bakın Allah-u Teala. Kalbinizde yeşeren bu sonucu işitir, bilir ve görür. İşitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonucu sizi kendi zatına ulaştırmaktır. Bir dilek, karşılığında da üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısından fazlası. Öyleyse Allah'ı şurada kalbinizde en sevgili noktaya oturtun sevgili kardeşlerim. O haktır. Batıl onunla yarış edemez. Ve sizi mutlaka hedefe ulaştırır. Mutlaka zatına ulaştırır. Ve size üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka temin eder. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi şartlar bunlarsa, Allah'ın yardımı mutlak size ulaşacaksa, mutlaka sizi kendisine ulaştıracaksa, ermiş bir evliya yapacaksa, Allah'ın zatına ermiş bir Allah dostu yapacaksa ve bunun karşılığı sadece bir dilekse, o zaman dengesizliği görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz ne yaptınız yani? Bir dilekte bulundunuz, hepsi o kadar. Ama o, bu dileğin karşılığında verdiği sözü yerine getirdi sizi, kendi zatına ulaştırdı. Aynı ibadetleri Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınızı kabul edelim. Zaten zikir yapmayacaktınız o zaman, çünkü zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın 5 şartını yerine getireceksiniz. Burada süre 5-6 aylık bir zaman parçasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 ay sonra ruhu mutlaka Allah'a normal şartlar altında ulaşır. Bütün mesele Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, değil 5 ay, 6 ay, 5 yıl, 6 yıl, değil 5 yıl, 6 yıl, 50 yıl, 60 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsaydınız, hiçbir zaman Allah'a ruhunuz ulaşamazdı. Sadece cehaletiniz yüzünden, Allah'ın böyle bir şeyi garanti ettiğinden haberiniz olmadığı için. İşte şimdi şeytanın taraftarlarının, tağutun en büyük korkusu o. Sizlerin Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeniz ve harekete geçmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. O zaman şeytanın uykuları kaçmaya başlar. O hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Oysa ki söylediklerimiz bir kurtuluş reçetesidir ve Kur'an'da A'dan Z'ye hepsi vardır. İblis insanlara Kur'an'daki bu hükümleri unutarak nereye ulaşıyor? İnsanları büyük bir hataya düşürmeye ulaşıyor. İnsanlar zannediyorlar ki dünyaya namaz kılmaya gelmişler, oruç tutmaya gelmişler, zekat vermeye gelmişler, hacca gitmeye gelmişler, kelime-i şehadet getirmeye gelmişler. Yapsınlar. 80 yaşında ölen bir insan düşünelim. Hadi gelin beraber. Sorumluluk 15 yaşında başlar. Bu kişi de gerçek anlamda 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, harekete geçmiş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş eksiksiz. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. 65 yıl ibadet etmiş. Boru değil. Ama gideceği yer cehennem. Arkasında ne var? Arkasında cehalet var. Kur'an'ı bilmemek var. İşte bunun için sizlere ulaştık sevgili kardeşlerim. Bunun için yarenlik ediyoruz sizlerle. Siz bu sırların sahibisiniz. Neden sır diyorum? Çünkü iblis bütün insanlara bu Kur'an hakikatlerinin hepsini unutturmayı başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyin en güzelini sizin için yaratan, sizi kurtarmak için bir tek dileğinizi yeterli bulan Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini iblis size nasıl unutturmuşsa, biz de bugün size hepsini hatırlatmakla vazifeliyiz. Şu anda dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı o biziz. Onun açısından işin kötü olan tarafı bize hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü bizim ayağımızdan çıkardığımız bir çorap kim tarafından giyilirse giysin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka onu cinlerin istilasından kurtarır, büyüden de kurtarır. Öyleyse dilek bu kadar önemli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O orada yokluktadır. Huzur namazının kılındığı yerde, yukarıda yoklukta. Varlıklar alemi sona ermiştir. Ve her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi izler. Hepinizi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamış durumdadır. Bunun için her yaptığınızdan anında haberdar olur. Her şeyi bilir. İşte o Yüce Rabbimiz sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın ise başlangıcı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun karşılığı da üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlası. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim alışveriş demeyin. O Allah sonsuz verilerin sahibidir. Her şey O'nundur. Bilin ki kanunu adalet üzredir. Yani Allah sadece hak edene hak ettiğini verendir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o cennetin üçüncü katını hak etmiştir. O dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Allah-u Teala hak ettiği şeyi mutlaka ona 5-6 ay içerisinde teslim edecektir. Mutlak olarak böyle olacaktır olay. Hiç istisnası olmamış. Ama birçok kişi bize müracaat ediyor, diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Diyoruz biz, güzel. Peki namaz kılmayı seviyor musun? Durum ne? Yok diyor. Peki diyoruz, ya oruç tutmak? Eskisinden bir farklılık yok. zikir yapmak, hiç yapamıyorum diyorum zikirlerimi. Biz ne diyoruz? Bu kadarı yeter diyoruz. Sevgili evladım diyoruz. Sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. İblis seni bu konuda sağlam bir şekilde aldatmış. Ama diyor, ben diyor diledim. Hem kaç defa diledim. Biz de ona babasının tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani çocuk tarihten ikmale kalmış. Ertesi gün imtihana girecek. Babası tarih kitabını vermiş evladına. Oğlum demiş, al bu kitabı oku sabaha kadar. Eğer demiş, sabahleyin bu kitabı bitirebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Sabahleyin çocuk uyandırıyor babasını. Baba diyor, kitabı okudum, bitirdim. İmtihana girmeye hazırım. Ver bakalım diyor şimdi paraları. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Oğlan gene ısrarda. Baba diyor, nereden biliyorsun okumadığımı? Okudum diyor, bitirdim kitabı, imtihana gireceğim. Ama sen bana imtihanı geçince değil, kitabı bitirince parayı vereceğini söylemiştin. Hadi ver bakalım parayı şimdi. Babası diyor ki, ver diyor kitabı bana. Veriyor. Babası son sayfasını açıyor kitabın. Para orada. Eğer diyor kitabı okumuş olsaydın, o son sayfaya mutlaka gelecektin. Hep parayı orada görecektin ve zaten alacaktın, bana da gelmeyecektin diyor. Sevgili kardeşlerim, ölçünüz elinizde. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes namaz kılmaktan birdenbire zevk almaya başlar. Oruç tutmak ona açlık getiremez. Zikir en büyük zevkidir. Huzura zikirle kavuşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek onun hoşuna gider. Kelime-i şehadet getirmek hoşuna gider. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Ne haber sizden? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz dileyin sevgili kardeşlerim ki Allah sizi kendisine ulaştırsın ve ermişlerden birisi yapsın. Yani ruhu Allah'a, şu dünya hayatını yaşarken dönmüş, Allah'a ermiş olan bir insan yapsın. Hazır. Hepinize sözü var. Ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışın. Siz dünyaya ibadet etmek için değil, Allah'a kul olmak için geldiniz. Kul olmanın başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetsiz bu hedeflere gidilemez. Öyleyse ibadet etmek hedef değildir, vasıtadır. Hedeflerle vasıtaları birbirinden sağlam bir şekilde ayırın. Allah Teala hepinize hedefler tayin etmiş. Bir, birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedefiniz irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmek. 14. basamak, birincisi 3. basamak. Üçüncü hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ve 22. basamak. Dördüncü hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altıncı hedefiniz irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Ve yedinci hedefiniz iradenizi de Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. Gördünüz mü? Yedi tane safha var önünüzde ve dört tane de teslim. Bunun için yaratıldınız. her safayı vücuda getirdiğinizde Allah'ın yeni ve daha üst seviyeli bir kulu olursunuz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tecelli etmiştir. Tağut'un kulu olmaktan burada kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Burada tağut'un dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Burada küfürdeyken mümin oldunuz. Burada takva sahibi değilken takva sahibi oldunuz. Burada dalaletteyken hidayet sahibi oldunuz. Burada cehenneme gidecek biriyken cehennemin birinci kademesini kazandınız. Birinci kat cenneti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerinden haberdar olan birisi oldunuz. Allah'ın ayetlerini öğrenen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Şirkten kurtuldunuz. Öyleyse sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, bakınız sizi ne kadar Kur'an hakikatinin hepsinin muhtevasının içine aldı. Bütün negatiflerden kendinizi kurtardınız. Cehenneme gidecek biriyken bir tek dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Hem de üçüncü kat cennete. Öyleyse acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. Kimlerden bahsediyor? Son derece basit bu sualin cevabı. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlardan bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledi, ertesi günde öldü. İbadeti filan yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah gördü, işitti ve bildi. O kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an onun kalbine bakan, kalbini dinleyen, kalbini gören Allah Teala kalbinde Allah'a ulaşma talebini görür, işitir ve bilir. Bildiği anda rahim esması tecelli başlamıştır. Başladığı anda da o kişinin kurtuluşu söz konusudur. Çünkü birkaç dakika içerisinde o kişi de Allah Teala 7 tane Furkan vücuda getirecektir. Böylece Allah Teala o kişi de vücuda getirdiği bu 7 tane Furkan'la o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Günahları örtülen bir kişi mutlaka biraz sevabı var olduğu için hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka sevabı vardır. O sevabı sebebiyle günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Birinci kat cenneti elde etti kişi. Ondan sonra Allah Teala ona bütün ibadetleri sevdirecektir. İbadetlerini zevkle yapan bu kişi 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakınız üst tarafını. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Gideceği yer cennettir. Cehennemlik amel işlemiştir. Hiç ibadet yapmadığına göre hep günahlar işlemiştir bu kişi. Ama Allah Teala bütün günahlarını örtmüştür. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cehennemlik iş işlemiştir. Öbür taraftan

Düşün. Hele öğretim üyesiyseniz iki kat sorumluluğunuz var. Çünkü siz sadece öğrenmekle vazifeli değilsiniz. Aynı zamanda öğrendiklerinizi talebelerinize öğretmekle vazifelisiniz. Ve bunların hiçbirisini bilmediğiniz için öğretmiyorsunuz. Müfredat programınızda da yer almadığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse sevgili öğretim üyeleri, sevgili kardeşlerim, sizler de bizim can dostlarımızsınız. Ama lütfen inceleyin. İncelemezseniz sadece kendiniz cehenneme gitmeyeceksiniz. O din öğrettiğiniz herkes sizinle beraber cehenneme gidecek ve onların vebali sizlerin omuzlarınızadır. Onun için bize kızmaktan vazgeçin de söylediklerimizi inceleyin. Kur'an ayetlerine bakın. Her söylediğimizin doğru olduğunu gördükçe bize kızıp da harcadığınız günleri hasretle yad edeceksiniz. Ben nasıl oldu da bu kadar günümü, bu kadar zamanımı boşa geçirdim, Allah'ın hakikatlerini öğrenemedim ve talebelerime de öğretemedim diye acı duyacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir yarenlik saati ne yazık ki çabucak doldu. Sizlere doyum olmaz ama zaman doldu. Öyleyse tekrar beraber olmak üzere, tekrar bu müstesna mutluluğu gönül gönüle yaşamak ümidiyle, tekrar en büyük sevgilerle bir arada olmak ümidiyle Allah Teala sizler ve biz bir sevgi halesi içinde bir defa daha birlikte olmak ümidiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem aleyhisselam da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi, pardon Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah-u Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltiler bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17. O sizi topraktan imbat etti.

0: Nuh 18 sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18, bunların dinlediklerine çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi enbeteküm minel ardi nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi, toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde de toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa Suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki öğleden sonra Allah Teala Rabbeke Hazretleri bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık hücre yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde iki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah Teala yeniden yaratıyor. Vakıa 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş. Bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkül ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onları mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
1: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.5. Kitap dışı için.
0: 10 dakika. 5 dakika.
1: Sonra 2.5 bölüm için.
0: Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon. Çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerine cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz. Sizden tazminat talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandala adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zulmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğunuz zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri. yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz. Ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualini? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşad yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki Ömer'in birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam. Böyle söylüyor size. Ne haber deyin. Allah-u Teala ve Tekadat Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seferi karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiç bütün falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanın ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrardan oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَمَنْ قُعُدًا مَعْلَاجُ مُبِينَ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar ne size? Allah'ın katından rahmet ve fazl olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ısınatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacınız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِهِ قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet olur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِقَلْبِ مُنِمْ Allah'ın huzurunda onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun gözünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın gözlerini teslim alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah gözünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki 3 tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter ve Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatı da girmektedir. Allah Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantan meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremletmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar gelip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El Fatiha ve as-salavat. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç dünyası Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iç dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler başka insanları mutlu edebilseler her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutluluğu Allah da bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de, ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın. Tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insanı %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafındaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir.

kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'i koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? Yedi safa, dört tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah Teala, biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber

0: Yani Nebi, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Bu akşamki konumuz Mir Vakfı Genel Başkanı Sayın İskender Evrenes oğlu. Sayın hocama, gazetelerde, bazı dergilerde kendisinin peygamber olduğuna dair iddialar çıktı. Risalet Nurları kitabının 5. sayfasında sen peygamber değilsin deniliyor. Tüm bu iddialara Sayın hocamızın ağzından cevaplandırılmasını istiyoruz ve soruyoruz. Sayın hocam, siz hakkınızda çıkarılan peygamberlik iddiasını ne diyorsunuz? Teşekkür ederim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten birçok gazetelerde İktibas dergisinin başlattığı ve devam eden bir salvo söz konusu. Burada aslında çok mantıksız bir iddianın sahipleriyle karşı karşıyayız. Şimdi ortaya konulan mizansen şöyle. Biz kendi kendimize bir kitap yazıyoruz, bir defter yazıyoruz. Bu defterin varlığı bizim peygamber olmamızı gerektiriyor. Ve gene aynı defterde biz kendi kendimize peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Hani bir eskilerin bir sözü vardır, bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye. Eğer o kitap ya da defter diyelim, o defter Allah-u Teala ile bizim aramızda bir hasbihal, bir söyleşi ve başkalarına açılması uygun görülmeyen bir söyleşi. Zamanı gelinceye kadar bu konu bir sır olarak kalmak durumunda ve böyle bir defterin bizden izin alınmaksızın açılması, herkese açıklanması söz konusu. Biliyorsunuz ki 1986 yılında Kasım ayında biz Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanken Hürriyet Gazetesi Emin Çolaşan imzasıyla bir haber yayınladı. Birinci sayfada manşet haber. Devlet Planlama Teşkilatı Tarikat Cuması. Ve biz tutuklandık. Tutuklandığımız zaman da bu defter evvela polisin eline geçti. Oradan da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin eline geçti. Ve bildiğiniz gibi 3 ay tutuklu kaldık. Sonra da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde beraat ettik. Bu defter de enine boyuna hem polis makamları tarafından hem adli makamlar tarafından incelendi. Ve sonuçta bildiğiniz gibi beraat ettik. Şimdi bu defteri ellerine geçiren ya da defterin fotokopilerini ellerine geçiren bu insanlar bir takım iddiaların peşinde. Biz peygamberlik iddia etmişiz gibi bir söylenti çıkıyor ortaya. Evvela biz bir şey sormak istiyoruz bu insanlara. Eğer bir iddia söz konusuysa, bir ilan söz konusuysa, bir iddia eden taraf yeterli olabilir mi? Bir de iddia edilen iddianın açıklandığı kişilerin var olması lazım. Oysa ki bu defter bizim tarafımızdan bugüne kadar hiç kimseye verilmedi. Öyleyse hiç kimseye vermediğimiz bu defterle biz nasıl oluyor da böyle bir iddianın sahibi oluyoruz?

Yetmez, diyelim ki defterin dışında bir iddianın sahibiyiz. O zaman da bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce konferansta, binlerce sohbette en azından bir benzer açıklamayı ortaya koymamız lazım. Bir iddiada bulunmamız lazım. Hamdolsun ki bugüne kadar yaptığımız bütün konuşmalar, bütün konferanslar bir kısmı videoya ama hepsi mutlaka teybe alınmıştır. Öyleyse bu kadar yüzlerce, binlerce yayın arasında, konuşmamız arasında, hiç değilse bir tanesinde böyle bir iddiada bulunmamız gerekmez miydi? Ayrıca söylediğim gibi, o defterde açık bir şekilde bizim peygamber olmadığımız yer aldığına göre biz nasıl oluyor da peygamberlik iddiasında bulunuyoruz? Bunun son derece saçma bir şey olduğu kanısındayım. Öyleyse bu iddialar hep boşlukta kalmaya mahkum olan iddialardır. Tabiatıyla böyle bir sualin arkasından niye bu tarzda bir iddianın sahipleri oluyorlar diye bir sual akla gelecek. Önemli olan da zaten bu sualin cevabı. İslam bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sahabe tarafından Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın farz emirlerinin mutlaka yerine getirilmesi şekliyle tecelli etmiş. Bu konudaki ilk sual Allah insanlardan ne istiyor şeklinde olmalı. Bu sualin cevabı son derece net ve açık olarak veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bütün insanlardan sadece o insanların mutluluğunu istiyor. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah'ın indinde bütün insanların mutluluğu şeklinde tecelli ediyor. Evvela şuna bakıyoruz. Acaba Allah'ın indinde en kıymetli varlık, yarattığı bütün mahlukat arasındaki en kıymetli mahluk kimdir? Bu sualin cevabı kesinlikle insan olarak çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Hüvellezî haleke leküm mâ fil ardı cemiyan" buyuruyor. Yani arzda yarattığım her şeyi sizin için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Demek ki şu dünya adı verilen gezegende 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, güney kuzey kutuplar, karalar, denizler, hayvanlar, bitkiler, canlı veya cansız her şey insan için yaratılmış. İnsan öyle bir mahluk ki bu dünya bütünüyle kendisi için yaratılmış. Yetmez. Kainatın da insan için yaratıldığını görüyoruz. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine hasretti, sundu. Öyleyse sadece şu bu kainat üzerinde bir toz zerresi büyüklüğündeki dünyamız değil, bütün bir kainat Allah'ın insan adlı bu mahluku için yaratılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde en sevilen mahluk mutlaka insandır. İşte Allah-u Teala bu en sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlaka saadetini istiyor. Din adı verilen müessese bir boş sözler yığını değildir. Son derece ciddi bir olgudur. Bu ciddi olgunun mantık kaidelerine %100 uyumlu olması gerek. Öyleyse dinden beklenen şeyin bir mutluluk işareti, bir saadet simgesi olması son derece eşyanın tabiatına uygundur. Ve sual, acaba gerçekten böyle midir? Bakalım beraberce. Allah Teala biz diyoruz ki insandan yalnız onun mutlu olmasını istiyor. Bir. İki, bu mutluluğu iki boyutta inceliyor. Evvela ahiret saadetini dizayn etmiş. Yani insanların öldükten sonra cennete gitmesi olayı. İkincisi dünya saadetini dizayn etmiş. Yani insanların şu dünya hayatını yaşarken mutlak bir saadete ulaşmasını istiyor. Ve bunları Kur'an-ı Kerim'de farzlar olarak ortaya koymuş. İlk sual, acaba Allah bütün insanların cennet saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin cevabı kesinlikle evettir. Acaba Allah bütün insanların ahiret saadetine ulaşmasının ötesinde bir de dünya saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin de cevabı kesinlikle evettir. İşte sualin cevaplarını birkaç dakika içinde beraberce gözden geçirelim. Şunu görüyoruz ki Allah Teala ezelde bütün insanlara 3 tane yemin verdirmiş. Bir insanın evvela 3 tane vücudu

O vücudu olduğunu söylemek istiyorum. İnsanın fizik vücudu var, halk edilmiş, yaratılmış. İnsanın nefsi var, sevva edilmiş, yani dizayn edilmiş. İnsanın ruhu var, üfürülmüş. Üç ayrı fiille oluşturulan üç ayrı vücut. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün bu cesetleri zamandan evvel huzurunda topladığını söylüyor. Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldık da hepsine birden dedik ki diyor, Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala devam ediyor. Diyor ki, biz bütün insanlardan yeminler aldık, nefslerini tezkiye etmeleri için, temizlemeleri için. Misaklar aldık, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye. Ve ahdler aldık, şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu üç tane ayet-i kerime, bu üç tane yemin bütün insanlar için mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir vecibe. Çünkü Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını 900 defa üzerimize farz kılıyor. Nefsimizin temizlenmesini 3 kere üzerimize farz kılıyor. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konunun önemi nerede? Tamam, Allah Teala bu yeminleri farz kılmış üzerimize. Konunun önemi şuradan geliyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu yeminleri yerine getiren kişinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala diyor ki, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini, nefsini kontrol altına alma yeminini yerine getir. Sonra ruhumuza sesleniyor. İrci ila Rabbiki, sen de Rabbine geri dön. Ölmeden evvel Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuduma sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, diğer iki yeminini yerine getirdiğin zaman, o zaman gel kullarımın arasına gir. Böylece üçüncü yeminin de yerine gelmiş oluyor. Ve üç tane yeminini yerine getiren kişinin sonucunu söylüyor. Vethuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri Allah'ın ezelde insanlara verdirdiği bu yeminlerin, insanlardan aldığı

Ve Allah Teala diyor ki ezelde hiçbir insan yoktur ki bize bu yeminleri vermiş olmasın. Araf suresi 172. ayet-i kerim. Öyleyse bütün insanlar Allah Teala ve Tekat Hazretlerine 3 tane yemin vermişler. Allah bütün insanlara bu yeminleri farz kılmış. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim bu yeminleri yerine getirirse mutlaka cennete girer. Anlamı ne? Demek ki Allah Teala insana da verilen mahlukatının hepsinin hiç istisna olmaksızın hepsinin cennete girmesini istiyor. Cennete ulaşmasını istiyor. İstediği tek şey bütün insana da verilen kullarının Allah'ın cennetine girmesi. Bunun için yeminler verdirmiş. Bunun için o yeminleri yerine getiren kişilerin cennete gideceğini açıklamış. Öyleyse neden biz insanlara örnek olması lazım gelenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşayan sahabedir diyoruz? Çünkü 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu 3 tane yemini de yerine getirdiklerini görüyoruz. İşte bütün sahabe nefslerini tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Onlar ki Resul, Nebi ve Ümmi olana tabi olurlar. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi bu. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Ümmi, okuma yazma bilmiyor. Ona tabi olurlar. İşte onların hepsi felaha ulaşmışlardır diyor Allah Teala. Felaha ulaşanların durumunu veriyor yüce Rabbimiz. Fecr suresinin Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar ki onlar tezkiye olanlardır. Demek ki bütün sahabe felaha ulaştıklarına göre hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Yani Allah'a verdikleri nefslerini temizleme yeminlerini yerine getirmişler. Bu yeminin yerine getirilmesi önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanı mutsuz eden şey nefsindeki afetlerdir. Bir insan doğduğu andan itibaren nefsinde afetlerle birlikte oluşur. Bu nefsindeki afetler, 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, kibir, iptilalar gibi 19 tane afetin her birisi insanı huzursuz etmek için şeytanın bir merceğidir. Allah biz insanları ne kadar mutlu görmek istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz görmek istiyor. Ve şeytanın insana olan bu düşmanlığı boşuna değildir. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da bütün etrafındaki mahlukata insanın önünde secde etmesini emrettiği zaman bu secde emrine itaat etmeyen bir tek mahluku var Allah Teala'nın, iblis yani şeytan. Ve Allah Teala itaat etmeyince sen kafirlerden oldun diyor. Seni huzurumdan kovdum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblisin talebi şu: Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların sırat-ı müstakimine oturacağım ve onları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Sen kıyamet günü eğer bana bu izni verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Öyleyse bu insanların Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indindeki durumlarına bakıyoruz. İnsan oğlu şeytan tarafından yoldan çıkarılmak için şeytana bir yetki vermiş Allah-u Teala. İşte bu yetkiyi niçin verdiğini görüyoruz ki şeytan bütün hedefi insanların mutsuzluğu olan bir varlıktır. Allah ne kadar insanların mutlu olmasını istiyorsa, ki bu mutluluğun birincisi ahiret saadetidir. Şeytan da insanların o kadar mutsuz olmasını istiyor. Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya saadeti konusunda da olay aynı. Allah ne kadar bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyorsa, şeytan da o kadar bütün insanların dünyada da mutsuz olmasını istiyor. İşte ahiret saadeti konusundaki ilk etabı şeytanın. Şeytan bütün insanların mutlaka cehenneme gitmesini istediği cihetle insanların bu yeminleri yerine getirmesine mani olmak istiyor. Ama görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefslerindeki kontrolü almışlar, nefslerine hakim olmayı başarmışlar. Neden önemli konu? Eğer bir insan nefsine tabi ise,
nefsine tabi olma oranında huzursuzdur ve mutsuzdur. Çünkü nefs devamlı şerri talep eder, ruh da devamlı hayrı talep eder ve bu istikamette aralarında bir mücadele söz konusudur. Bu mücadele nefsin hakimiyeti altında devam ettiği sürece hep kişi günahlar işler, bu sebeple devamlı huzursuz olur. Öyleyse 14 asıra böyle baktığımız zaman Allah'ın yeminlerinden nefsin tezkiyesi konusunda olanını bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Peki bütün sahabe ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar mı? Kesin. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştırdıklarını söylüyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler mi? Bunun da cevabı kesin. Çünkü gene Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaştığını ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse insanları ahiret saadetine götürecek olan, mutlaka cennete götürecek olan bu emirler mutlak olarak 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. 14 asır sonra ise, zamanımızda ise bırakınız Allah-u Teala'nın verdiği bu yeminlerin gerçekleştirilmesini, İnsanlar bu yeminlerin insanların üzerine farz kılındığını bile unutmuşlar. 14 asır sonra Allah'ın bir insanın üzerine 9 defa farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yok edilmiş. Nefsini tezkiye etme yemini 3 defa farz kılınmış, yok edilmiş. Ve fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etme yemini 3 defa farz kılınmış ama 14 asır sonra tamamen unutulmuş. Artık hiçbir ilmihal kitabında insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan Allah'ın bu farzları yer almaz olmuş. Böyle bir ortamda ilk defa biz bunları söylüyoruz. 14 asır sonra bu Allah-u Teala'nın insanlara verdiği, onları mutlaka ahiret saadetine götürecek olan yeminler, şeytan tarafından 14 asırda İnsanlara tamamen unutturulduktan sonra ilk defa bizim tarafımızdan bunlar söyleniyor. Bunları biz kendimizden mi söylüyoruz? Hayır, çünkü Kur'an-ı Kerim söylediğimiz ayet-i kerimelerle bunları bütün insanlardan Allah'ın yemin aldıklarını, aldığını ve bu yeminlerin mahiyetini sonra da üzerimize 9 defa farz kılındığını açıklıyor. Öyleyse olay buysa, Allah bunları bütün insanlara farz kıldıysa, bu farzları yerine getirenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyorsa ve bütün sahabe bundan 14 asır evvel bunları yerine getirmişse, bunlar vaka ise ve insanlar 14 asır sonra Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşsa ve insanlara bunların olmadığını anlatan bir sürü insan ortalıkta insanlara dini öğretmekle vazifeli kişiler olarak görülüyorsa ve biz de bunları anlatıyorsak, onların söylediğinin tamamen tersi olan bunları herkese anlatıyorsak, elbet bizi düşman cepheye alacaklardır bu insanlar. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Yetmez, söylediğimiz kesim, insan saadetinin sadece cennete ait olan kesimi. Bunun daha ötesi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması mutlak olarak insanların üzerine farz kılınmış. 3 ayet-i kerimeyle. 1. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Feskürünallâhe kıyâmen ku'üden ve alâ cunubiyum. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediniz. Bir insan 3 halde bulunabileceğine göre, oturma, ayakta olma ve yatma hali, 3 halin 3'ünde de sonsuz bir zikir emrediliyor. İşte bu olay daimi zikir. Daimi zikir bütün insanların üzerine farz kılınmış. İkincisi, Allah-u Teala'nın ikinci emri, irşat emri, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Allah-u Teala, bizi kim davet ederse onun davetine mutlaka icabet ederiz. Ucibu davet et dahi izade ani. Ve devam ediyor. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yashudun. Diyor ki Allah Teala, ama onlar da benim davetime icabet etsinler
mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki insanların irşada ulaşması da bir emir Kur'an-ı Kerim'de. Bir üçüncü emir, bunların üçüne nihai emirler diyoruz. İnsanların Allah'a teslimi. Diyor ki Bakara Suresi'nin 208. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً. Ey amene olanlar, hepiniz teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sırasıyla söylüyorum. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu yani bekçinizi, sonra da nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve bakıyoruz şimdi. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabenin bu üç tane nihai emri de yerine getirip bir saadet devri yaşadıklarını görüyoruz. Yerine getirmişler mi? Kesin. Evvela daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbab, ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Yani Allah'ın sır hazineleri demek. Bütün sahabe ulul elbab sıfatına nail olmuşlar ve ulul elbabın tarifi veriliyor. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de yani daima Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah'ın bütün insanlara farz-ı ayin olarak indirdiği daimi zikir 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. 1. Hepsi irşada ulaşmış mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İkinci emir de yerine gelmiş. En üst seviyedeki 3 emirden ikincisi. Peki teslime ulaşmışlar mı? Onun da kesinleştiğini görüyoruz. Allah Teala Fussilet suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. ayet-i kerimede bunların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Ve acaba sahabe böyle miydi? Sual 1. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Kesin. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse bu açıdan mürşittiler. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Evet. Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz. Yani onlar size kötü davrandıkları halde siz onlara sevgiyle mukabele edersiniz. Demek ki hepsi kötülüğe iyilikle davranıyorlardı. Mukabele ediyorlardı. Ve üçüncü unsur, acaba sahabenin direkt olarak mürşit olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst dereceleri işgal edenler, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek bütün sahabeye ihsanla tabi olan bir tabi'in olayı var. Öyleyse sahabe kendilerine tabi olanlardı. Yani hepsi mürşittiler. Bu durumda bütün mürşitler gibi onların da ruh teslimlerini, fizik vücut teslimlerini ve nefs teslimlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi bunun ışığında meselenin asli cephesine gelelim. Asıl önemli cephesine gelelim. Acaba sahabe bu teslimleri yaparak dünya saadetine de ulaşmış mıydı? Bunun kesin işareti o devir için verdiğimiz ismin asr-ı saadet oluşudur. Bütün insanlar o devre asr-ı saadet derler. Yani saadet devri derler. Neden? Çünkü bütün sahabe onları dünya saadetine ulaştıracak olan bu üç unsuru gerçekleştirmişlerdi. Öyleyse bu nasıl bir olaydır dünya saadeti? Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir insanın dünya saadetine ulaştığı üç ayrı cepheden mütalaa ediliyor. Bir, kişinin iç aleminde sulh ve sükun yani huzur müessesesi. İki, kişinin
dış aleminde yani başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun yani huzura kavuşma. 3. Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun yani huzura kavuşma. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediklerim, söylediğimiz şeyleri yapmış olarak dünya saadetine de ulaşmışlar mıydı? Kesin. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Beraberce bakalım kısaca. Nefse emarede bulunan, başlangıçta bulunan bir insan huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ve sıkıntısının sebebini de hep başkasına yükler. Ama üç ayrı cepheden meseleyi tetkik ettiğimiz zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu kişi iç aleminde neden huzursuzdur? Vücudun kumandanı akıldır. Nefs muhtevasında bulunan 19 tane afet sebebiyle vücudun kumandanı yaptığı bütün taleplerini şer talep olarak gerçekleştirir. Yani şerri ister, günahı ister, nefsinin afetlerinin muhtevasını ister akıldan. Ne zaman bir nefs, bir insan vücudunda akla bir günah işlemek üzere müracaat etse derhal ruh harekete geçer, o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Anlamı nefs bir günah işlenmesini, ruhta bir hayır işlenmesini akıldan ister. Ve akıl bu konuda karar verecek olan organdır. Ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Bir insanın bu sebeple iç aleminde nefse emaredeyken nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İşte bu çatışmanın, bu müessesenin varlığı o kişiyi huzursuz eder. Neden? Eğer savaş varsa, çatışma varsa orada sulh ve sükun yoktur. Sulhün ve sükunun olduğu yerde savaş yoktur. Savaşın olduğu yerde sulh ve sükun yoktur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir kişi hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır iç alemindeki savaş sebebiyle, sulh ve süküne ulaşamaması sebebiyle. Bir. İkincisi, nefs hep afetlerin tesiri altında olduğu için sık sık aklı kandıracak ve ona günah işletecektir. Allah-u Teala içki içme diyecektir. O kişi nefsindeki afet sebebiyle içecektir. Kumar oynama diyecektir, oynayacaktır. Namaz kıl diyecektir, kılmayacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine de itaat etmeyecek, yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple yeniden huzursuz olacaktır. Neden? Ne zaman bir insan bir hayır işlerse arkasından mutlaka mutluluk duyar, huzur duyar. Ama ne zaman bir günah işlerse arkasından duyduğu şey eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Huzursuzluk ve sıkıntı. İşte kişi hep günah işleyeceği için hep bu huzursuzluğu duyacaktır, yaşayacaktır. Arkasından da her günah işlediğinde ruhu nefsine azap edecektir. Akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Bu azap da bu kişiyi bir defa daha üzecektir. Öyleyse nefsi emaredeki bir kişi iç aleminde hep huzursuzdur üç sebepten. Birinci sebep ruhuyla nefsi arasındaki kavga sebebiyle. İkinci sebep günah işlemesi. Üçüncü sebepse günahın arkasından ruhun nefsine azap etmesi. Peki nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan, teslimlerini tamamlamış olan bir sahabe bundan 14 asır evvel bu huzursuzluğu bu devrede, daimi zikre ulaştıkları devrede, yani velayetin 7. kademesinde, Allah'a yaklaşım basamaklarının 28. basamağında acaba onlar bu huzursuzluğu yaşıyorlar mıydı? Hiçbirisi yaşamıyordu. Neden? Çünkü nefslerindeki 19 tane afetin hepsi yok olmuştu. Yerine ruhun hasletleri gelip faziletler adıyla yerleşmişti. Öyleyse nefsin bütün talepleri hayır talebi olmak mecburiyetindeydi. Ve nefs sadece hayrı talep eder bir hüviyetteydi. Öyleyse bu noktaya ulaşmış olan bir kişinin nefsinin talebi hayır talebi ise, ruhunun talebi zaten ezelden beri hayır olduğuna göre artık aralarında bir çatışmadan bahsedilemez. Savaş bitmiştir vücut ülkesinde, yerini sulh ve sükun almıştır. Bu sebeple birinci sebep zahir olmuştur o kişinin huzursuzluğu istikametinde. Bu kişinin nefsi de hayrı, ruhu da hayrı istediği için bu kişi huzur içinde bir yaşantı sürecektir iç aleminde. İkinci sebep, kişinin nefsi hep hayır istediği için, hep hayır talep ettiği için o kişinin günah işlemesi mümkün değildir. Hep hayır işleyecektir. Arkasından da hep huzur ve mutluluk duyacaktır. Üçüncüsü, bu kişi hep hayır işlediği için nefsine ruhun azabı hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.
Bu sebeple bu noktaya ulaşmış, ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır iç aleminde. Daimi zikre ulaştığı o noktadan itibaren. Peki bu insan dış aleminde hangi durumda olacaktır? Nefs-i emmare'deki kişiye bakalım. Bu insan nefsinin afetleri cephesinden hareket ettiği için sık sık başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Bu bir günah olduğu için kişi bundan mutlaka negatif yönde etkilenecek ve huzursuz olacaktır. Bir. İkincisi, bu bir günah olduğu için ruhu nefsine hemen azap tatbik edecektir. İki. Bu kişi çevresine zulüm ediyorsa çevresinden de ona zulüm dönecektir. Neden? Çünkü her eti kendi istikametinde bir tepki doğurur. Çevresindeki insanlar bu kişiye zulmettiği zaman bu kişi huzursuz olacaktır. Arkasından intikam afeti harekete geçecek ve kişiye mutlaka intikam alma istikametinde telkinde bulunacaktır. Bu kişi de nefsinin tesiri altında olduğu için mutlaka intikam almaya yönelecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuz olacaktır. Arkasından günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır. Eğer bu kişi intikamını almayı şiddetle istediği halde intikamını alamıyorsa bu sefer de şuur altı birikimi olacak, stres sebebiyle huzursuz olacaktır. Öyleyse nefs-i emmare'deki bir insan dış ilişkilerinde hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ve salaha ulaşan bir insan, bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı yere ulaşan bir insan

Neden huzursuz değildir? Hep mutludur. Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde. Çünkü bu kişinin nefsinde afetler yoktur. Yerine hasletler gelmiştir. Ruhun güzellikleri gelmiştir. Onlarsa hiçbir zaman bir başkasına zulmetmek istikametinde bir talebin sahibi olamazlar. Öyleyse bu insan hiçbir davranışında bir başkasına zulmedemez. Zulmedemezse hep hayırlı bir davranışın sahibidir. Bu davranışın arkasından yalnız huzur duyar ve mutluluk duyar. Tabiatıyla böyle olduğu için, zulmetmediği için, günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Kişinin kendi aksiyonları itibariyle durum bu. Bu kişi çevresine zulmetmiyorsa çevresinden de ona zulüm geri dönmeyecektir. Bu sebeple de kişi huzurlu olacaktır. Ayrıca hiç kimse mi buna zulmetmeyecektir? Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka zulmedenler bulunacaktır. Ama bu kişinin nefsinde afetler olmadığı için zulmü kendisine huzursuzluk verecek bir sistem olarak düşünmeyecektir, bir etki alanı olarak düşünmeyecektir ve huzursuz olmayacaktır. Ayrıca nefsindeki afetlerin olmayışının ötesinde bu insan başka bir sebepten de huzursuz olmayacaktır. Çünkü bilecektir ki birisi kendisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şerre ulaşır. Zulüm gören kişi ise onun kaybettiği derecatı alacak ve hayra ulaşacaktır. Biliniz ki kıyamet günü bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi günahlarının sevabından fazla oluşudur. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Cennete gitmesinin sebebi ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla oluşudur. Öyleyse derecat kaybetmek önemli bir olgu ve o seviyeye ulaşmış birisi için de derecat kazanmak önemlidir. Başka insanların kendisine olan davranışı önemli değildir. Çünkü o insan kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisine zaten ulaşmıştır. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi evvela başkasına zulmetmeyeceği için huzurludur. Arkasından ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Ve başkası kendisine zulmetmeyeceği için huzurludur. Başkası kendisine zulmetse bile onu zulüm olarak değerlendirmeyeceği için huzurludur. Tabiatıyla hal böyleyse bu kişinin kendisine zulmedildi diye başkasından intikam almasını, düşünmesini bekleyemeyiz. Böyle bir olay mümkün değil. Bunu düşünmediği için de hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almadığı için de o günahı işlemediği de huzursuz olması mümkün değildir. Ayrıca tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhunun nefsine azap etmesi de mümkün değildir. Diğer taraftan böyle bir insan intikamını alamıyor diye şuuraltı birikimine uğraması da düşünülemez bile. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe dış alemlerinde de bir muhteşem dış alem saadetinin içindeydiler. Bunların Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir mutluluk tablosuyla karşılaşıyoruz. Neden öyle? Çünkü nefs-i emmare'deki kişi Allah'ın emirlerini hiçe sayar. Ya hiç yapmaz ya da çok az bir kısmını yerine getirir. Bu sebeple huzursuzdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki afetler devamlı olarak kişiyi o günahları işlemeye sevk eder. Ve kişi o günahları işledikçe her günahın arkasından o huzursuzluğu duyacaktır. Ruhu da nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de nefs-i emmare'deki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişiye bakalım. Allah 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Daimi zikir diyor, daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor, Ramazan ayının ötesinde bütün sene her perşembe günü oruç tutarak hayatını geçiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst derecelerde yerine getiren birisiyle karşı karşıyayız. Hiç bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirememekten dolayı bir huzursuzluğun içinde olabilir mi? Mümkün değil. Yasak ettiği fiillere gelince nefs-i emmare'deki kişi nefsindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Ama ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir kişi hiçbir zaman bir günahları işlemeyecektir. Çünkü nefsinde onu günahlara iten afetlerin hiçbiri mevcut olmadığı gibi aksine onu günahları işlememeye iten ruhunun hasletleri gelmiş yerleşmiş içine ahsen olmuş nefsi. Öyleyse bu seviyeye ulaşmış bir insan görüyorsunuz ki hem iç aleminde hem dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükuna ulaşmıştır. İşte bu Allah-u Teala'nın üç tane farz emri, yani

0: daimi zikre ulaşmak, 1. irşada ulaşmak, 2. teslime ulaşmak, Allah'a, Allah'ın kendisine verdiği 3 emaneti de teslim etmek olayı, bir insanı demek ki mutlaka Allah'ın dünya saadetine de ulaştırıyor. Ve 14 asır evvel sahabenin bu dünya saadetine ulaştığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kesinleşmiş durumda. Ve insanlar artık bu farzlardan hiç bahsetmez olmuşlar. Sahabenin bu farzları yerine getirdiğinden hiç bahsetmez olmuşlar. Düşünün ki ne ilahiyat fakültelerinde, ne Diyanet İşleri Başkanlığında, yani kısaca insanlara dini anlatmakla vazifeli olan kuruluşların hiçbirinde artık bu farzlardan bahsedilmez olmuş. Ve bu farzları insanlara unutturmaya çalışan bir takım gruplar bile oluşturulmuş, bir takım mecmualar çıkartılır olmuş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın bütün insanlara mutluluğu emretmesine rağmen o insanları mutluluğa değil, mutsuzluğa götüren bir eğilim içerisine sokan birçok derginin var olduğu bir ortamda biz eğer bunları söylüyorsak, onların söylediğinin tamamen zıttı olan Allah'ın gerçeklerini söylüyorsak, Allah'ın hedefinin bütün insanları sadece ve sadece ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak olduğunu söylüyorsak, bu insanlara ters düşüyorsak, onların bize yapabileceği bir tek şey vardır. Bizi susturmaya çalışmak. Bu istikamette bu söylediğiniz şeyi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bir, bizim deli olduğumuzu iddia etmektedirler. İkincisi de bizim tarafımızdan yapılan bir peygamberlik iddiasını varmış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Aslında birinci sualin cevabı alınan adli tıptan, İstanbul Adli Tıptan alınan bir raporla kesinleşmiştir ki 13 kişilik bir heyet bizim tam akli dengemize sahip olduğumuzu ifade buyurmuştur. Ve biliyorsunuz ki İstanbul Adli Tıp'ta bir karar verildiği zaman bu karar itiraz edilemez bir karardır. Çünkü İstanbul Adli Tıp bu konudaki en yüksek mercidir. Nitekim Devlet Güvenlik Mahkemesi oradan bizi oraya göndererek oradan bir rapor almamızı istemişlerdir. Ve aldığımız rapor 13 kişilik bir heyetin verdiği raporla bu konu tarihe karışmıştır. Akli dengemizin tam olduğu, akıllı olduğumuz, cezai ehliyete tam olarak sahip olduğumuz bir ortamda yargılandık ve beraat ettik. Bu olay bitti. Şimdi bunun ötesinde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bizim peygamberlik iddiasında bulunmamız. İşte hepinize karşılık, hepinizin karşısında rahat rahat söylüyorum ki biz hiçbir zaman bir peygamberlik iddiasında bulunmadık ve bunu aslında çok saçma buluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın son nebisidir. Son peygamberidir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi söz konusu da değildir. Mümkün de değildir.
1: Sayın hocam, yani siz peygamber değilsin, değil mi?
0: Evet, ben asla peygamber değilim. Hiçbir zamanda böyle bir iddiada bulunmadım.
1: Sayın hocam, Evren Asoğlu 14 asır sonra söylemeyenlere söylediği için karalanmaya çalışıyor. İşte yapılan yayınlar kendisini durdurmaya yönelik olduğunu söylüyor. Sayın hocam, bir de
2: nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icap ediler. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah-u Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde? Nuh 16 ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17. O sizi topraktan inbat etti. Nuh 18. Sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18, bunların dinlediklerini çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi ebeteküm minel ardı nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi, toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa Suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki ölümden sonra Allah Teala melekat adamları bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık yüce yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde iki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah Teala yeniden yaratıyor. Vakıa 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onları mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Verdiniz mi? Tamam.
3: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.5. 4.5 için.
2: 10 dakika. 5 dakika başladı.
3: Sonra 2.5 bölüm
2: geçelim. Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon. Çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim. Yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Reenkarnasyonun, pardon, transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var, beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki iki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz. Sizden fazlaca talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da, üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara

Ya bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz size aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualini? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşat yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner. Şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki yani birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam. Böyle söylüyor size. Ne haber deyin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları, cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seferi karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiç bütün falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrardan oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime فَاسْكُرْ اللّٰهَ قِيَمَنْ قُعُدًا وَعَلَاجُونَ مُّيُمْ Ayaktayken de, otururken de, genüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar ne size? Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsünüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir. Sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir. Nefsinizin kalbini ısıtır, ınlatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız. Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için 4 tane kalp şartına ihtiyacınız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet olur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِقَلْبِ مِنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak girenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatını ulaştıracaksa onun gözünü resmi açar.
bu

açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın gözlerini teslim alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbimize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah gözünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla, selavat ismindeki 3 tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter ve Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatına girmektedir. Allah-u Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantan meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremetmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıklara ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar yenip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum.
El Fatiha ve as salavat. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerlerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsaftasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mesture isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mesture, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum, Allah'ın yolunda olan sizlere. Gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara. Kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara. Kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara. Yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara verilen için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah-u Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime, onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden
nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. Yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, dördüncü safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, beş,

Safa ve yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. İkinci safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Dördüncü safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane İhsan alacaksınız ki bunlardan sadece dördü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedirsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin

Fuad'a çevrildiği kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, Fuad'e kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani üçüncü basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. Üçüncü basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Müstakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Sedde-i Müntaha, Adem'e, yokluğa geçiş noktası.
Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki

görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki %1'i, belki 1000'de 1'i bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğrettiği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

Dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır, başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki, sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed'dir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk, bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu.
Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah da ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yönetecek olan sistemle iyi davranışları yönetecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala.
İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi insanları ve dini yaşadıklarını zannedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Hep bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kalacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar.
Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için, oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip, nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir?
Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. ...600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı. Ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar,
cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş, bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime vereceklerse versinler diye, onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız, kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki
Nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a milaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır
ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu, o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah-u Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, on iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar,
Sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır belki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki
Bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a, Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın 5 şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: padre che altre.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak,

birlikte. Her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah Teala, senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah-u Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki biriniz, bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah-u Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmez.

Güzel. Ama fiillerinize müdahale etmeyin Allah Teala. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi. Beni sana ulaştır derseniz bu dilek kalbinizde oluşmuşsa gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi evet siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın biz isteriz ama Allah Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyasır olmuş ötekilerin gideceği yer cehennem hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan
dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, işitilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. 1. safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, irşat makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık 2 dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zaman ki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz. Ne zaman irşada ulaşırsanız dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz ve dünya saadetiniz yine %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa
Neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır. 3. kat cennetle birlikte. Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulum. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet
sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde nasıl daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vaktte

Bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşamak. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar. Şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Bu. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında ordularına yok tabii. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin eseriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuz? Ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda,
emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır. Savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah-u Teala ona azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah-u Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah-u Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah-u Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsiniz ve ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iç dünyasında. Çünkü kavga var iş dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem
nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi, iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri hasrete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standartta olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah-u Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisine intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasından Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle
kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs-i emaredeki bir insan dış dünyasından da dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah ile olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletlere terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah-u Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihetle intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Onu intikam almaya sevk edecek olan intikam afeti mevcut değildir. Kin afeti mevcut değildir. Nefret mevcut değildir. Düşmanlık mevcut değildir. Öyleyse intikam alan kişilerin de yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah-u Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onu kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir.
hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durumu nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir, ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah-u Teala onlara mutluluk verir. Ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihette Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır. Mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sulh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarınız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir.
hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun. Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: Aleyküm.
0: ve berekatühü.
1: İnşallah biz de hazırız. Mutluluk
0: İnşallah
1: sohbeti
0: efendim.
1: konumuz.
0: Mutluluk sohbeti inşallah efendim.
1: Allah razı olsun.
0: Hemen geçelim inşallah. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Senin bir güzel günde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Alimihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Senden müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var. Dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütalaa ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayeti kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle

Öyleyse yokluğa yerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç, aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına, zikri farz kılmış Allah-u Teala, çok zikri farz kılmış, günün yarısından daha çok zikri ve daimi zikri farz kılmış ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

0: muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bizi ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarınızdaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan, kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda bir mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğimiz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2, 3, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada kavuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Neye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisini olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Diliyorum ben. Her zaman diliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını uyandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişsin. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktın diyor eğer bitirseydin. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insan var mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah-u Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz, mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış, o da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho, adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gene sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, tuz biber ekiyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler, Allah Teala diyor ki vel asr suresinde vel asra yemin olsun innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç, onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala, cennettir diyor. Tamam, başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah-u Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi, Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan, sadece kainatın tek dinini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşeni yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve 3 amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki ekinleti alarak, öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestüre var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ikinnet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük dilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah-u Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinde yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah-u Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu suali sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş, doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş, batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin, absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin. Bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik katlar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Gene Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat zikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor, kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra gelen bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için, Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden denemiyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı, herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını, hayır başkalarına değil, size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz, onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse, vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmeti öpüyorum. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz sonsuza şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetimize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle İnşallah çok kıymetli dualarınız ediliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Sonsuz mutluluklar dualarımızla, dileklerimizle Allah razı olsun.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah-u Teala sizi seviyor. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Allah-u Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı

günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde, el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sulh ve sükûna kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık. Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sulh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşur? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların halel darması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder, yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya

aldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız. Kontrol da edemezsiniz. Nefs, gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde, yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahir alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hep zemin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldığınızı biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak, başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim,
Her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki, siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur, ikisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu İman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki İman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu ne Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder. Aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefs-i mülkime. Neden yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha fücra ve takva diyor Allah Teala. Fecr suresinin 13. ayet-i kerimesinde.
Şems suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainneye ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli para veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefsi radiye, beşinci gök katını, nefsi mardiye, ruhun altıncı gök kata ulaştığını, gök katına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah-u Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini biliyoruz, veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin, kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede, Allah'a ulaşmayı dilemenizden, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre, hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun
kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir. Ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz. Dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünif. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şey için ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrolü altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah-u Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah-u Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetine, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği, o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdü birinde, 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime, İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol. Allah'tan razı ol.
Allah'ın rızasını kazan nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 7-8 aylık bir süre sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra, bu insanların çoğu ne yazık ki, şeytanın saldırılarına dayanamayıp, yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra, kişinin yapması lazım gelen şey, aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, 3. kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra 3. kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. O arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için, siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız.
Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyrîl Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha bir yarenlik için birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek için. Bu yarenlik havadan sudan yarenlik değil. Allah'tan bahsetmek suretiyle yarenlik. Kalp kalbe, gün gününe bir beraberlik yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Siz olmasaydınız eğer, sizler olmasaydınız, Allah'ın bize verdiği ilmin ne kıymeti kalırdı ki? O bizi ilim sahibi yapmış ve ilim bizde kalmış. Hiç kimseye ulaşamadıktan sonra, sizleri mutluluğa ulaştıramadıktan sonra neye yarar ki kardeşlerim? Onun için Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizler varsınız. Allah'ın yolunda olan sizler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar, takva sahibi değilken takva sahibi olanlar içindir. Kısaca amin olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz. Ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Neden benzemiyor? İblis asırlarca süren bir gayretten sonra, Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen 14 asır tamamlandıktan sonra, İnsanlara Kur'an'ın onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini unutturmayı başarmış. Zaten sevgili kardeşlerim, bırakın bütün hakikatleri, bir tek hakikat kaybolsaydı, ki kaybolmuş, Allah'a ulaşmayı dileyen felaha erer. Sadece bu kaybolsaydı gene yeterdi. İnsanlar akıntıya kürek çekmekte devam ederlerdi. Ya da iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekerlerdi hep. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, sizleri mutlaka ama mutlaka cennetine almak istiyor. Onun sadece bir yaratığı olan iblis, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş bir mağlup netice itibariyle şeytan. O da insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi konunun can alacak noktasına geldik sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü insanların çoğu
cehenneme girecekler, orada kalacaklar. İnsanların çoğu yetmez, pek çoğu. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesi, cehenneme giren insanların, cehenneme girecek olan insanların pek çok olduğundan bahsediyor.

Diyor ki İblis Allah-u Teala'ya, senin değerli kılıp da bize secde etmemizi emrettiğin mahlukun bu mu? Üstelik de onu kerim kıldın, ikram edilmiş kıldın. Sen beni ateşten yarattın, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Ve diyor, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edip senin yoluna ulaştırmayacağım. Sırat-ı müstakimin üzerinde olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte böyle söylüyor İblis. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama kim sana tabi olursa seninle, senin gibi şeytanlarla, sana uyan cinlerle, bütün o sana uyan insanları, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Cehenneme gideceğini bile bile iblis bütün insanlığı yoldan çıkarmak için milyarlarca seneden beri hep bir faaliyetin içinde. İnsanlık tarihi kadar eski bir faaliyet. Sevgili kardeşlerim, o iblis sizleri Allah'ın yolundan men etmek ister. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı engellemeye çalışır. Ve bunun için de olmadık yalanlar söyler. İnsanları ayrı ayrı birçok açılardan asırlardan beri tuzağa düşürmüştür. Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Bir başka ifadeyle, Allah'a yönelmesi. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a yönelmek de münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yünip kelimesiyle ifade edilmiş. Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 27 yıl sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatır dururuz. Daha yeni yeni din adamlarının Kur'an ayetlerini incelemek suretiyle sözlerimizin doğruluğunu tasdik ettiklerini görüyoruz. Bu yıllar boyunca ölen zavallı insanlar hep cehenneme gittiler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sözlerimiz onlara bir masal gibi geldi. Şimdiye kadar hiç anlatılmamış şeyler diyorlar. Her devirde anlatılmış. Ama insanlar bunun bir masal olduğunu düşünmüşler. Hiç öyle şey mi olur diyorlar. Bir insan
Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alacak, ha? Bir tek dilekle. Sen diyorlar bize masal mı anlatıyorsun? Hayır, masal anlatmıyorum. Sizinle yarenlik ediyorum. Yarenlik bir dostluk sohbetidir. Bir beraberliği ifade eder. Allah yolunda beraberliği. Yar olmak kelimesinden gelir. Yar olmak, dost olmak, yakın olmak manasına gelir. Kalplerin birbirine yakınlaşması demektir. İşte biz de gene bu akşam sizlerle Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yarenlik ediyoruz. Dünya sevgili kardeşlerim nasıl yaşarsa yaşasın, biz kendi hayatımızı yaşayalım. Bizim hayatımızda sadece sizle ben yokuz. Allah da var. Her zaman her konuşmamızda bir üçlü beraberdir. Şu anda da öyle. Sizler, biz ve Allah. Yüce Rabbimiz Allah. Bütün bu kainatların tek ilahı. İnsanlar derler ki hangi dinden olursanız olun birbirinize dost olun. Sevgili kardeşlerim, dinler yok ki. Din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini aynı din. Hazreti İbrahim'in dini aynı din. Hazreti Musa'nın dini aynı din. Hazreti İsa'nın dini aynı din. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini aynı din. Hiç değişmemiş ki. Hep insanlar Allah'ın o muhteşem dizaynını kendilerine göre çarpıtmışlar. Mesela İslam için derler ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, başka dinlerden üstündür. Hadi bakalım, buyurun. Yok sevgili kardeşlerim, başka din yok. İslam kelimesi Arapça bir kelime, Allah'a teslim olmak demek. Silim kökünden geliyor. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslümin kelimesi, hepsi aynı standartları ifade eder. Aynı kökten gelir. Ve muhtevasında mutluluk vardır. Hep Allah'ı düşündürür. Öyleyse o kadar çok şey yanlış anlaşılmış ki, o kadar çok şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana o kadar büyük değişikliklerle ulaşmış ki, kainatın tek dinini artık tanımak mümkün değil. Görünmeyen eller Allah'ın farzlarını farz olmaktan çıkarmış sevgili kardeşlerim. Size bir soru sorayım mı? Söyleyin bana, en büyük ibadet hangisidir? Allah'ın en çok değer verdiği ibadet, en büyük ibadet hangisidir? Tamam. Namaz diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz de öyle zannediyorduk. Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeden evvel ne diyorlardı bize? Namaz dinin direğidir. Gerçekten günde 7 vakit namaz kılıyoruz. Neden 5 vakit değil? Öyle mi? Biz de birilerine soruyoruz, neden 3 vakit? 3 vakite 5 vakti sığdırdığını iddia edenler cem ettiklerini söylüyorlar. Pekala, öyle yapsınlar. O da onların gönlünce olsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bizim temel hedefimizdir. Onlar ne yapmışsa biz aynını yapmakla vazifeliyiz. Ne yapmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar.
Normal beş vakit, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ama sabah namazıyla öğle namazının arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk sünnetini kılmış, kuşluk namazını. Gece saat 12 ile sabah namazının arasına da teheccüd namazını koymuş. Evet, sünnet, farz değil. Ama dikkat edin, bir hususa lütfen dikkat edin. Allah Teala 5 farzdan bahsediyor namazda, namaz için. Ama 7 vakitten bahsediyor. Kur'an'da namaz vakitlerini ifade eden ayetleri alın yan yana, 7 vakit çıkıyor karşınıza. Ama biliyorsunuz ki 5 vakit farz. Zaten Allah Teala da 7 vakit namazdan bahsetmiş ama 7'sinde farz kılmamış. 5'ini farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 vakit kıldılarsa biz neden 7 vakit kılmayalım ki? Başkaları mı? Onlar 5 vakit kılsınlar. Daha başkaları mı? 3 vakit kılanlar, onlar da 3 vakit kılsınlar. Neşeleri bilir. Ama biz 7 vakit kılarız. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi tanıyanlar, bizim aramızda olanlar, bizler zaten öyleyiz. 7 vakit kılarız. Her günde bütün kardeşlerimiz en az bir günlük borç öderler. Çünkü büyük kısmı, bizim aramıza katılanların büyük kısmı sonradan akılları başlarına gelenlerdir. Bizim gibi. Hamdolsun ki Allah Teala aklımızı başımıza getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söyleyeyim size ki her şey güzel mi güzel? Öylesine güzel ki Allah Teala'nın bizi yarattığı için ona her gün şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İyi ki varız diyoruz. Ey yüce Allah'ım diyoruz. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi yaratmışsın. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi sevmişsin. Bize sevmeyi öğretmişsin. İşte o öğrendiğimiz sevginin ışığı altında sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok seviyoruz. Allah da sizleri çok seviyor. Bir bilseniz ne kadar çok sevdiğini, hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Aranızda biliyorum bizi ilk defa dinleyenler, bu da diline bir şey dolamış. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Ne mene bir şeydir acaba bu Allah'a ulaşmayı dilemek? Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim de hayır ben cenneti istemiyorum, ben cehenneme gideceğim diyorsa onun da neşesi bilir. O da Allah'a ulaşmayı dilemesin. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mi gidermiş? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin ifade. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Asıl adını kullanalım. Allah Teala onları kafir olarak kabul ediyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Tamam. Biz de öyle söylüyoruz. Adam Allah'a inanıyor. Ama mümin değil. Biliyoruz. Sizin asırlardan beri alıştığınız geleneksel kavramlara Allah'ın bize öğrettikleri uymuyor. İyi de Kur'an böyle yazıyor, bizim söylediğimizi yazıyor. 14 asır evvelki hayatı tetkik ettiğimiz zaman bizim söylediklerimizin yaşandığını görüyoruz. 14 asırda Kur'an hiç değişmemiş.
Ama Kur'an'ın bütün muhtevasını boşaltmayı becermiş köftehor iblis. Ve insanları mahvetmeyi başarmış. İnsanların her devirde büyük bir çoğunluğunu Kur'an'ı unutturmak suretiyle cehenneme göndermeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne yazık ki ana faktörlerinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş. 14 asır sonra Kur'an'a ve İslam'a baktığımız zaman bir korkunç hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal sukutuna. Sevgili kardeşlerim, İslam'da ne varsa yok edilmiş. Öyle bir satranç oyununa iblis insanları ulaştırmış ki mat olmuşuz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar, İslam'ı yaşadıklarını zannedenler mat olmuşlar. Şahmat. Öyleyse nasıl yapmış bu işi bu iblis?

yani diyor bundan evvelki kitapları ey iblis senin değiştirmen için kapıları aralık bıraktık. Olabilir, yapabilirsin ama bu Kur'an için müsaade etmiyorum. Bu Kur'an'ı diyor Allah Teala iblise sen değiştiremezsin diyor. Değiştirmene müsaade etmiyorum. Ve iblis Kur'an'dan 14 asırda bir kelimeyi bile değiştirememiş. Peki sonrası? Sonrası bir sualim var size. Siz olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah Teala demişse sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı, zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer nisyan ile malûldür diyor eskiler. İnsanın hafızası unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylenmiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblis ele. Onları Kur'an'ın temel hükümlerini unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız. O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir vetiredir. İslam deyince Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safha şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safha hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması daimi zikirle mümkün. Altıncı safha irşada ulaşmanız. Yani irşat adına almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad ediminin tamamlanan noktası. Sonra da irade